0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde.

bira içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken cigara içerken yahut çoplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar yaralıyım yerde kalan

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni tez saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler.

ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın, ay ışığı der dururum.

Baktın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı derdun.

zaman güneş doğar kaybolursun. Ay aman ay ışığı der durursun. Ay aman.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olma.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun. Düşme! Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun. Düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yarın bileceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Musburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

Ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne analar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne analar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: WhatsApp'te 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Keyiflerime kadar aşıyor.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
8: Kuzey Almanya

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
10: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır.

0: 96.6'dan sesimizi duyan bütün dostlarımıza günaydın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Canlı yayın başladı. Kerim ve Kazım stüdyoda bu sabah. Bizleri sosyal medya hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kablolayın TİDE TV'den ve radyomerhaba.de üstünden sesimizi duyan herkese bulutlu, arada güneşin doğduğu bir Hamburg sabahından saygılar, sevgiler, hoş geldiniz. 0-177-977-27-72 bizim sesli yazılı mesaj hattımız. Bizlere bu sabah buradan ulaşabileceksiniz. Onun dışında da yayına katılmak istiyorum. Hep Kerim mi konuşacak, biraz da ben konuşayım diyenler beni ara yazmanız yeterli olacaktır. Günün her türlü konusunu işleyebiliriz. Günaydın olsun bütün dostlar, hoş geldiniz. Kerim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der Telekin Deutschen Morning Show Merhaba Hamburg mit dem lieben Kasim gemeinsam und mit meiner Wenigkeit Kim sind wir jeden Morgen für euch nach einer Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter der 0177 977 2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasim.
0: Peki, kısa kısa haberlerimiz olacak. İlerleyen dakikalarda tabii ki isteyenlere hediye çeklerimiz var ve ne yapacağız? Önce bir Sibel Can'la Kız Kıvrak başlayalım. Onun ardından biz burada olacağız. Günaydın mesajlarınızı bekliyoruz sosyal medya hesaplarından ve aynı zamanda WhatsApp'tan diyelim. Haydi başladık. Sibel Can, Kıskıvrak, TİDE Radyo burası.

0: Bütün Aşklar Alaturka devam ediyoruz.
1: Hadi hadi gel de.
0: Banu demiş ki güzel olan ne varsa sizleri bulsun. Günaydın, çok teşekkür ederiz efendim. Hamza'dan bir mesaj gelmiş. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Ahmet Boyraz abimizden gelmiş. Günaydın gençler demiş. Beni genç olarak görmesi ne kadar güzel bir şey. Bekir Günyer Türkiye'den, Denizli'den yazmış. Yine güzel bir fotoğraf göndermiş. Çok teşekkür ederiz. İyi tatiller. Ali Kula güzel bir, burası Hamburg değil mi Kerim?
2: Evet.
0: Hamburg'dan güzel bir böyle deniz kıyısından, nehirin kıyısından bir resme benziyor bu. Teşekkür ederiz. O ne güzel. Şu anda iş yerinde yemek molasına, sabah kahvaltı molasında bizi dinleyenler, yolda, trafikte FM 96'dan TİDE Radyo'dan dinleyenler, günaydın, hayırlı işleriniz olsun. Dışarıda şu an itibariyle sakin bir havamız var. Hamburg trafiği hafif bir sıkışıklıkla birlikte, yollar açık. Bize bir radar bildirimi gelmedi çünkü Hamburg'un her sokağında radar dolu. O yüzden ne yapıyoruz? Ayağımızı biraz gazdan çekerek ilerliyoruz. Şöyle bir hava durumuna bir göz attığımızda ise bugün, yarın ve öbür gün nasıl olacak diyenler için efendim, hava durumumuz bugün çok güzel. 23-24 dereceleri göreceğimiz bir havamız olacak. Onun dışında yağmur görünmüyor. Arada güneşi göreceğiz. D vitaminini bugün bol bol alacağız. Yarın ise bulutlu bir hava bizlerle birlikte olacak. Isı biraz düşecek, 21 derecelere kadar. %90 yağış görünüyor fakat çok şiddetli bir yağış beklenmiyor. Cuma günü ise sabah siz uyandığınızda arada güneşi göreceksiniz. %90 yağış var diyor. 20 derecelik bir hava sıcaklığıyla hafta sonuna merhaba diyeceğiz.
3: Schauen wir mal aufs Wetter und sehen auf jeden Fall, dass es relativ warm noch vorangeht, beziehungsweise in den nächsten Tagen werden wir maximal 23 bis 24 Grad haben und minimal werden wir auf 20 Grad kommen, natürlich nachts mit rund 12 bis 13 Grad, daran ändert sich zwar nichts. Heute werdet ihr es sonnig haben. Ab morgen müsst ihr euch dann wieder mit dem Regen zufriedenstellen. Wie es am Wochenende wird, das schaue ich gerade auch nochmal. Am Wochenende, Kasim, sieht es auch relativ gut aus. Wobei der Sonntag mit 16 Grad auch schon relativ kühl ist.
0: Benim için hava hoş.
3: Also,
0: isterse kar yağsın. Nasıl olsa burada değilim. Hafta sonu burada değilim. Hiç benim
3: işte
0: değilim.
3: Ne kadar, ne
0: abi, bundan negatifsin. Sonra, bundan sonra egoistim abi. Yeter ya. Biraz da kendimi düşüneyim yani. Hep yağmur, hep yağmur. Biraz da güneşi ben göreyim. Bak şimdi gideceğim. Çocuklar da geldi sevgili dostlar. Türkiye'den biliyorsunuz her sene öğrencilerimiz geliyor. Ilgaz Ersin, Efe Bolat ve Sarp Doruk Yüksel. Birazdan onları da mikrofona alırız. Canları isterse, bizim uykumuz bitti, uyandık abi biz de konuşalım derlerse onları da konuştururuz. Ama Türkiye'de müthiş bir yağış var Kerim. Hani geçen gün milli maçın oynandığı gün Bursa'da, yani stat resmen tarlaya dönmüştü.
3: Evet, Arda Güler'i görmüştüm.
0: buradaki havaya baktığım zaman aman Allah'ım diyorum. Biz ne güzel bir havada yaşıyoruz. Sonbaharın tadı. Aa, sonbahar demişken Halil Sezai sonbahar şarkısını bulsana bana. O şarkı var bizde, onu çalalım ilerleyen dakikalarda. Evet, Elbe'deymiş. Ali Kula Elbe'den yazmış. Elbe Nehri'nin kenarındaymış kesin. Çekti arabasını, kahvaltısını yapıyor, kahvesini yudumluyor. Biz şarkı arasına gideceğiz. Şarkı arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Yazarsanız okuruz, yazmazsanız bizi dinlersiniz. Birazdan buradayız ve Kerim'de söz.
3: Ja, vielen, vielen Dank für alle Nachrichten. Vielen, vielen Dank für alle guten Morgen-Nachrichten. Ich kann gar nicht alle aufzählen und kann auch gar nicht alle Namen aufzählen. Was ich einfach nur sagen kann, natürlich an alle Zuhörer, die uns schreiben, einen wunderbaren, schönen guten Morgen. Kasim hat sich direkt jetzt einen Liedwunsch, hat einen Liedwunsch geäußert. Und unter anderem möchte er Sombahash von Halil Sezai hören. Und das natürlich auch nicht auslassen und das natürlich spielen, gar kein Problem. Ich meine, wir sind ja auch im Herbst, so wäre zumindest die Übersetzung davon. Jetzt eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben und uns gerne schreiben unter 01779 77 2772.

0: Da devam ediyoruz. Kerim bana arkasını dönmüş bir şekilde. Sevgili dostlar, yolda trafikte dinleyenler, Ali Kula da diyor ki ne diyor kahve içmesi demiş. Otobüs kullanıyorum diye yazmış. Kazasız belasız. Ya tabii ama şu an tabii ki bize bunu yazıp gönderdiğinde yemek molasında sabah kahvaltısını yaparken yazıp gönderiyor. Teşekkür ederiz bize mesaj gönderen dinleyicilerimize. Bir taraftan sosyal medya hesaplarından da geliyor. Evet, Nagihan ki... Oktay kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Ebru Doğan hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah. Ali Kaya kardeşimiz günaydın, iyi yayınlar abi demiş. Ali Kaya... Kerim, Ali Kaya senin lahmacun yemeğe davet etti mi?
1: Tabii etti de sen yiyorsun hep.
0: He, o zaman çocuklarla birlikte Ilgaz, Efe, Sarp birlikte gidiyorsunuz, ben ödeyeceğim hesabı sizin. Tamam.
1: Allah ne oldu?
0: Ama sen patlayıncaya hangi... kadar çatlayacak.
1: Ama sen hangi ayağına bugün kalktın ya?
0: Bugün borsadan para kazandım.
1: Allah Allah. Ben niye bilmiyorum bunu?
0: Türkiye'deki borsada abi 160 milyon TL yatırdım. 2 milyar para götürdüm. O yüzden size birer lahmacun çok mu göreyim yani? Terzi İbrahim abimiz oturmuş makinesinin başında. Havadan neşeli, böyle güzel bir hava diyor. Neşeli bir yayın olsun diyor. Teşekkür ederiz. Hepinize bol kazançlar dileriz. Kerim sen konuşur konuşmaz Ilgaz'ı çağıralım. Ilgaz'ın sesini duysunlar. Olur mu?
2: Evet, so live geht's weiter jetzt hier auf Schiede Radio bei Merhaba Hamburg. Vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen guten Morgen-Nachrichten. Kasim hat die gerade nochmal alle vorgelesen. Ali Kaya, Ebru Doğan, Nagish Oktay, viele, viele Nachrichten wirklich von den Parteien. Vielen lieben Dank dafür. Das freut uns wirklich sehr, dass ihr so aktiv seid und direkt mit uns gemeinsam schreibt. Und der Kasim hat anscheinend heute Nacht... bei Aktien in der Türkei gewonnen.
0: Ja, dur ciddi alacaklar.
2: Deswegen möchte er uns und den Praktikanten tatsächlich, die wir aus der Türkei hier haben, unter anderem, ich muss mir den Namen einmal hier rausholen. Ilgaz Ersin, Efe Bolat, Sarp Doruk Yüksel. Die drei Praktikanten haben wir dieses Mal aus der Türkei und dazu noch der Lehrer Aschisch. Der war auch schon vor 4 Jahren, glaube ich, bei uns. Auch mit drei jungen Männern und ja, mal sehen, wir holen gleich auch nach und nach alle drei Praktikanten hier einmal ans Mikrofon und lassen die natürlich auf Türkisch einmal mit uns sprechen und Ziel ist es, Kasim, dass sie zumindest einen Satz am Ende des Praktikums im Radio sprechen können.
0: Ilgaz, bir gel bakayım, hanginiz Ilgaz'dı? Gelin bakayım bir tanesi, gelin böyle Kerim az bir şey kenara çekil, Ilgaz aramıza girsin. Ilgaz burada efendim. Ilgaz bizim Ilgaz şöyle mikrofona yakın konuşacaksın ama, tamam mı? Böyle tanıt kendini, necisin, nasılsın, anlat bakalım.
3: Merhaba, ben Ilgaz.
0: Evet.
3: Türkiye'de Bahçeli Evler'de Aydın'dan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde radyo televizyon bölümü okuyorum.
0: Evet.
3: 16 yaşındayım.
0: Evet.
3: Öyle. Buraya Erasmus programıyla geldim.
0: Erasmus, ne kadar kalacaksınız burada?
3: 3 haftalık burada kalıyoruz.
0: 3 hafta Hamburg gezeceğiz, dolaşacağız abi, alemlere akacağız diyorsun değil mi?
3: Evet.
0: Ama tabii ki buradaki disiplini de kopartmadan. Ha? Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Kaçıncı sınıf oluyorsunuz siz?
3: 11. sınıf.
0: 11 son oluyor değil mi? Bir tane mi kalıyor?
3: Bir tane, 12.
0: Ondan sınıf sonra kalıyor. Üniversite. Ne olacaksın Ilgaz? Ne düşünüyorsun mesela?
3: Kurgu üzerinde bir meslek yapmak istiyorum.
0: Bu şeyde, bilgisayar üstünde, evet. Kurgulama yapacaksınız. Güzel çağın mesleği yani. Evet. Ama yapay zeka bu işi ne duruma getirdi sence?
3: Bence yapay zeka yine de insanın elinden alamaz. İnsanın irade gücü olduğu
0: tabii,
3: için. Tabii. Yapay zekayı da kullanan insan.
0: Ne yapabiliyorsun mesela kurgu derken? Benim anlayacağım. Ben biraz böyle ne derler? Yaşlı bir adamım. Zor algılıyorum. Mesela bana anlat. Kurgu derken neyi kurguluyorsun mesela?
3: Haber olur. Hmm. Reklam olur. Hmm. Film olur.
0: Evet.
3: Ya da kısa filmler olur.
0: Yapabiliyor musun onları?
3: Olur.
0: Tamam yapın işte.
3: Çekimlerinin bir araya getirilip seyircinin önüne sunulması.
0: Göreceğiz. Göreceğiz, 3 haftaları var değil mi Kerim? 3 hafta içinde ne kadar kurgu yapabiliyorsun göreceğiz Ilgaz. Çok evet. Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Yine önümüzdeki günlerde burada birebir de program yapacaksınız kendinizde. Şimdi sen oturabilirsin. Kerimciğim mikrofonunu alırsan bir yönde daha rahat konuşursun. Efe de mi gelsin? Efe sen de gel, seni de bir görsünler Efe. Efe de gelsin, tamam, sırayla hepsi gelsin. Efe tanıt kendini bize kardeşim.
4: Merhabalar, ben Efe Bolat, İstanbul'da.
0: Mikrofona yakın ama Efe, duymaz Hamburglar sesini.
4: İstanbul'da Ilgaz gibi öğrenciyim Aydın Doğan'da.
0: Evet, sen de 11.
4: Ben de 11, seneye son benim de.
0: Aynı sınıfta mısınız?
4: Aynı sınıfta.
0: Aynı sınıfta. Hanginiz daha çalışkan derslerde?
4: Ya öyle bir karşılaştırma yapılmaz da yani ikimiz de iyiyiz genel olarak.
0: İyiyiz diyorsun. İyi olmasak burada ne işimiz evet. var abi ya de. Değil mi? Peki kaç kardeşsiniz?
4: Benim iki kardeşim var. Ben evet. de birlikte üç kardeşim.
0: Üç kardeşsiniz.
4: Yani biri küçük daha 3 yaşında kız kardeşim.
0: Ama maşallah. Senin yaşında. Burada olduğunu bilip de bizi takip eden ailenden var mıdır şu an acaba?
4: Şu an yok büyük ihtimalle.
0: Niye yazmıyorsunuz? Yani. Radyo Merhaba TV'de bak karşıda ya, biraz.
4: Büyük ihtimalle daha orada saatler erken ya onlar uyanmaz bu saatte.
0: Bu saatte. Türkiye bir saat önde ya. Yapma Efe.
4: Bizim uykucu biraz ailemizde.
0: Oo. Baban ne işle meşgul?
4: Babam muhasebeci benim.
0: Muhasebeci. Para işinden anlar benim babam diyorsun ya.
4: Yani. Genelde para işleri, ödemeler.
0: Evet değil mi? Şeyler. Vergiler babamdan sorulur diyorsun. Peki. Sen de hoş geldin aramıza. Önümüzdekilerde böyle birlikte de program yapacağız. Üç erkek bir arada. Daha güzel olur değil mi? Yandı Hamburg'un kızları. Peki ondan sonra Sarp sen gel bakalım. Sarp aynı zamanda benim yeğenimin de adı Sarp. Sarp'a da bir hoş geldin diyelim. Sarp hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
5: İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olasın. Böyle daha önce hiç bir radyo stüdyosuna gittin mi?
5: Ya daha önce hiç radyo stüdyosuna gitmedim ama şu anda aktif olarak işte stüdyolara çekim
0: bakıyorum. Televizyon için gidiyorsun. Televizyon. Televizyon çok başka bir dünya değil mi?
5: Evet.
0: Televizyon. Çünkü radyoda sesinle ulaşıyorsun insanlara ama televizyonda görüntü. Mesela ben gitsem televizyonda hiç prim yapmam bu tiple. Kerim abin gitse yapar.
5: Bizden kazım adamlarsın.
0: Ya bırak yapma şimdi. Sen ne olmayı düşünüyorsun okulu bitirince?
5: Ben şu anda üniversiteye hazırlanıyorum. Radyo televizyon bölümü okumayı düşünüyorum Marmara Üniversitesi'nde.
0: Ama diyorlar ki ya işte artık medya mı kaldı? Herkes zaten bir medyacı. Eline telefonu alan fotoğraf çekiyor, video çekiyor, paylaşıyor.
5: Ya onlar kendi çaplarında yaparlar. Daha üst düzey şeyler.
0: Mikrofon. Kurumsal olmadıktan sonra bir şey olmaz diyorsun yani.
5: Aynen yani daha üst düzey daha iyi kazanç sağlamak istiyorlarsa tabii bu işi daha profesyonel bir şekilde yapmaları lazım.
0: Bu işi de ben yaparım abi gelecekte diyorsun yani.
5: Yani ben daha çok oyunculuk düşünüyorum.
0: Sinema oyunculuğu
5: istiyorum. Aynen sinema oyunculuğu istiyorum.
0: Artistim ben diyorsun yani. Evet, en yani güzel. Hiç öyle. Denedin mi?
5: Yani şu an aktif olarak okulumda da yani nasıl söyleyeyim bu şeylerde törenlerde falan tiyatro olduğu zaman genelde rol alıyorum. Hatta hep rol alıyorum diyebilirim yani.
0: Çok iyi ya vallahi sevindim senin yani, adına.
5: Tiyatro seviyorum hani ezber bakımından da iyiyim.
0: Evet.
5: Bakalım öyle bir hedefim var yani.
0: Tamam önümüzdeki günlerde eğer siz gitmeden burada bir tiyatro olursa birlikte gideriz.
5: Tamam.
0: Tamam. Olur. Hadi görüşürüz yine tekrardan. Evet gençlerimizle tanıştık. Bu arada Berlin'den takip ediliyoruz. Berivan günaydın herkese demiş. Çok teşekkür ederiz. Günaydın efendim. Hayırlı işleriniz olsun.
6: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf T-Radio bei Merhaba Hamburg. Das waren die drei Praktikanten, die haben sich auf Türkisch gerade vorgestellt. Ilgaz, Ersin, Efe, Bolat, Sarp, Doruk, Yüksel. Die kommen alle aus Istanbul, aus dem Bahçeliler Aydın-Doğan Berufsschule, kann man das tatsächlich mit hier in Deutschland vergleichen. Und insbesondere ist diese Berufsschule ausgelegt auf Radio und auch TV. Und wie jedes Jahr bekommen wir meistens so zwei Gruppen über Erasmus zu uns geschickt, die dann hier, ich sag mal, unser Radio kennenlernen, die Thiel-Radio kennenlernen und damit einiges an Wissen auch irgendwie erlernen und natürlich auch sehen, wie Hamburg aussieht, wie Deutschland aussieht. Für den einen oder anderen außer Türkei sind das einmalige Lebensabschnitte, die sie abschließen können. Das sind einmalige, ich sag mal, eine einmalige Aktion, dass sie Deutschland sehen, dass sie Hamburg sehen. Deswegen sind die natürlich auch alle irgendwie gespannt, freuen sich auch schon in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, die Stadt zu erkunden, Hamburg zu erkunden, vielleicht auch ein paar andere Städte in dieser Nähe zu erkunden. Vielen, vielen Dank an die drei Praktikanten und natürlich werden die auch hier und da ein paar Aufgaben bekommen von uns und vielleicht auch hier und da einige Sendungen machen, auch wenn es vielleicht auf radiomerda.de ist und nicht auf Zielradio, da wird es einige Chancen für die geben und wir freuen uns mit denen gemeinsam zu sein.
0: Peki çocuklarla Cuma günü Tide Radyo'nun stüdyolarında olacağız değil mi?
6: Evet.
0: Cuma günü oradan yayınımızı yapacağız. Biz hep home office'teki kendi bulunduğumuz home stüdyomuzdan yayın yapıyoruz ama Cuma günü gerçek bir radyo stüdyosuna, kameraların olduğu bir stüdyoya gidecekler.
6: Fakat çok fark oradan, da kalmadı ama.
0: Evet çok fark kalmadı. Ses kalitesi olarak sanki biz daha iyi gönderiyormuşuz gibi geliyor. Ha?
6: Onu da T-Radio yapmıyor.
0: Yapmıyor mu? Peki.
6: Onu da kaldırdılar. Eskiden 320 ile gönderiyordu.

0: Peki geldik, tekrar sizlerle birlikteyiz. Tide Radyo burası. Sevgili dostlar, sosyal medya hesaplarından ve gazete haberlerinden de görmüşsünüzdür. Hamburg'daki olaylar gayet sakin bir şekilde giderken başkent Berlin'de silahlı şiddet patlamış gidiyor. Esnafı kurşunla korkutup para istiyorlarmış. Berlin'de silahlı şiddet vakalarının arttığı, suç gruplarının iş yerlerine ateş açarak esnaftan yüz binlerce euro istediği, kentte ise daha fazla silah dolaşıma girdiği belirtiliyor. Yani mafyavari sistemler Almanya'nın başkentinde son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Vallahi bilmiyorum ne demek lazım buna, size soralım. Nasıl gidiyor böyle bir ortama duyunca, nasıl böyle bir kendimize geliyoruz mu? Ne oluyor ya, Almanya'da böyle bir şey olabilir mi diye düşünenler vardır. Polisin değerlendirmelerine göre failler sürücü kurslarına, kafelere, barlara, kuaför işletmelerine ateş açıyorlar. Hedef alınan işletme sahipleri çoğunluğu Kürt ve Türk toplumundan geliyormuş efendim. Özellikle Türkiye'den gelenlerin üstünde bu olayların olduğunu söylüyor polisler.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Unter anderem in Berlin. Hier in Hamburg haben wir natürlich gerade sehr viel Ruhe, aber das Ganze genießen wir derzeit leider nicht in Berlin, denn in Berlin ist der Waffen oder die Waffendelikte sind in Berlin extrem gestiegen. Es gibt zum Beispiel Fälle, wo Läden angegriffen werden mit irgendwelchen Waffen, und das alles zählt natürlich dazu, und das alles geht leider in eine Richtung, die problematisch ist. Das auf jeden Fall dazu, und schade, dass auch

0: auch in Deutschland die Waffennutzung steigt, lieber Kasım.
1: Evet. Şimdi,
0: ben yerimi kaptırdım bu arada.
1: Evet. Bu arada onu kaldıracaksın oradan, onu göndereceksin, o yatar orada. Peki, tabii ki bu olaylar korkutucu. Çünkü esnafa kazandığı paranın vergisini ödeyen, gayet güzel işini gücünü yapan esnafa gelip de silah tehdidiyle yüz binlerce euro, hatta 200 bin euroya varan paraların istenmesi gündemde dolaşıyor. Emniyet güçleri bu arada ne yapıyor, onu da sormak gerekir. Ha, diyeceksin ki içinizden hemen bazıları yazabilir. Ama geçtiğin gün gördün mü işte Türkiye'nin iki büyük mafya lideriyle Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları vardı. Evet, bu da tartışılan bir konulardan bir tanesi. Hem Türk medyasında hem Alman medyasında son günlerde bu olaylar gerçekten korkutucu diyelim.
0: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf T-Radio bei Merhaba Hamburg. Kasım hat das gerade nochmal bestätigt und hat nochmal wirklich darauf hingewiesen, dass sowas für Deutschland eigentlich nur schädlich ist und dass es halt auch angsterregend ist, dass die Zustände derzeit so ein Maß nehmen und man wirklich darüber sprechen muss, dass auch in Deutschland die Waffe langsam immer stärker genutzt wird.
1: Peki, 0177 977 2772 WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız, oradan bize mesaj gönderebilirsiniz. Günaydın. Şarkıdan sonra buradayız.
0: Eine ganz kurze Musikpause.

0: Peki geldik buradayız. Sevgili dostlar, sosyal medya kullanıyordur çoğunuz değil mi? Kullanmayan yok bence. Var mıdır bu devirde hala da mesela ben kardeşim işte Facebook kullanmıyorum, işte Instagram kullanmıyorum, ne bileyim TikTok kullanmıyorum ya da WhatsApp kullanmıyorum. Başka ne var? Var mı Kerim kullanılan sosyal?
1: TikTok, Facebook, senin WhatsApp. Kullandığın X.
0: Tabii X demiyorum, ben hala Twitter diyorum inatla. Ama WhatsApp'ta yalan haberdir diye düşünüyorum sevgili Kerim. Bunu sosyal medya WhatsApp kullanıcıların kötü haber demişler de işte mesaj başına ücret alacaklarmış ama korkmayın rahat olun. Mesaj başına para alsalar bile 1000 mesajdan sonra, yani bir ay içinde bir insan 1000 tane mesaj atar mı ya? Var mıdır öyle 1000 tane?
1: Bu yalan haber zaten belli de çünkü WhatsApp onu yapamaz. Tabii ki bazı insanlar diyor ki WhatsApp o zaman nereden para kazanıyor? Yani neticede ücretsiz.
0: Evet.
1: Bu kadar da adamların büyük bir şirketi var.
0: Evet.
1: İşte çalışanlar var. Her ay yeni işte fonksiyonlar geliyor. Ama şöyle bir şey var ki WhatsApp senin verilerinle para kazanıyor.
0: Nasıl yani?
1: Ya şimdi her ücretsiz bir şey ücretsiz mi zannediyorsun?
0: Değil canım.
1: Verilerinle ödüyorsun. Verileri adamlar senden alıyorlar, satıyorlar.
0: Mesela neyi, benden neyi alabilir?
1: Abi mesela
0: abi ben iki tane güvercin resmi
1: sen
0: paylaşıyorum.
1: Mesela
0: yani.
1: Diyelim ki sen WhatsApp'ta bana yazdın ki ben yeni iPhone almak istiyorum. Pat. Bu satılıyor. Ne oluyor? Instagram bunu alıyor misal olarak. Sana Instagram'da iPhone 18 Pro ile ilgili reklam gönderiyor. Yani bu çok basit bir
0: sistemden çalışan
1: ama söyle. Yani şöyle bunun daha ek şeyleri var.
0: Aylık ama 1000 mesajdan sonra diyor, yalan haber de olsa mesela 1000 mesaj, bir insan bir ayda 1000 tane mesaj yazar mı WhatsApp'ta?
1: Ben yazıyorum işim dolayısıyla. Yazıyorum.
0: Ama sen öde tabii, o kadar yazıyorsan öde kardeşim yani. İşim de geri. Yani iş yapıyorsan ödeyeceksin.
1: Abi
0: biz
1: sen
0: iş
1: nasıl bir insansın ya?
0: Ben çok güzel bir insanım.
1: Çok güzel bir insansın da niye benim para vermemi istiyorsun ya?
0: Abi iş, yani düşünsene şimdi bizi dinleyen dinleyiciler bize para ödemiyorlar mı? Ödüyorlar. Nasıl ödüyorlar? GEMA'ya ödenen paralar değil mi? Bu işte GETSET gübürü ödenen paralar TİDE Radyo'nun ne yapılıyor? İşleminde kullanılıyor. Yani bir şekilde
1: şimdi
0: dolaylıyor.
1: 1000 mesaj aylık. Günlüğü vurursan 30 günden hesaplarsan 30 mesaj
0: 35 mesajdı. Ben 35 mesaj atmam abi.
1: Atıyorsundur.
0: Yok abi, mümkün değil.
1: Abi şimdi sen onu bak şöyle hesaplayacaksın. Diyelim ki bir arkadaşına fotoğraf attın. Fotoğraflarını çektin 30 tane. Pat doldu.
0: Ben 30 tane niye, deli miyim ben 30 tane fotoğraf atayım? Şimdi bütün millet diyecek biz deli miyiz kardeşim, sen ne diyorsun ya falan.
1: Ya şimdi benim kastettiğim yani 30 mesaj günlük çok fazla da değil ki.
0: Abi ben
1: yani
0: sadece.
1: Bazen 3 kişiyle yazışıyorsun tak tak tak tak tak.
0: Ben bir günaydın diyorum. Derim tamam, bir günaydın derim, bir iyi geceler derim, olay bitti.
1: O zaman yani. Sen de her aramaya öde inşallah.
0: Öderim abi.
1: Abi öde inşallah, her aramayı 100 euro öde.
0: Sen ya Ilgaz, bu adam bana beddua ediyor ya. Hayret bir şey ya. Şuraya
1: ya bak. Abi sen de bana beddua ediyorsun.
0: Ama hayır.
1: Ediyorsun
0: abi
1: bana
0: para
1: ya.
0: Kazansam tamam, para kazanıyorsam tabii ki ödeyeceğim abi bir şey.
1: Abi ben WhatsApp'a
0: şimdi
1: niye
0: ben
1: para ödeyeyim ya?
0: Sana örnek.
1: Sen ödemiyorsun, ben niye ödeyeceğim?
0: Tamam şimdi şöyle bir şey diyelim. Ben diyelim gittim şimdi. Nereye gidelim? Kaya lahmacuna gittim. Yedim abi lahmacunu. Karnımı doyurdum. Çıktım gidiyorum. Nereye gidiyorsun dese Ali bana.
1: Demez.
0: Nasıl
1: o sana demez.
0: Ya bir gün demez, iki gün demez, üçüncü
1: demez.
0: Gün gelme kardeşim diyecek.
1: Demez.
0: Bu ne ya, yiyin yiyin para ödemiyorsun diyecek. Senin de bu iş buna benziyor. Yani.
1: Evet de ben para ödüyorum ki WhatsApp'a. Ben onlara benim kendi kişisel verilerimi veriyorum. Daha iyi nasıl para verebilirim yani? Para bile o kadar değerli değil. Biliyorsun bu dünyada şu an en değerli ve para yapan nedir?
0: Nedir?
1: Veriler.
0: Doğru.
1: Senin telefonla mesela geziyorsun ya.
0: Abi benim verilerime bakarlarsa var ya. Ya bu adam yaşamıyor zaten, bunun işi. Abi ben ne bakarım? Ben sosyal medyada girip nereye bakarım?
1: Twitter.
0: Twitter'da nereye bakarım?
1: Onu da bir
0: gazetecilere bakıyorum.
1: Onu da bir türlü bırakmadın.
0: Bırakmam abi, ben gecenin üçünde kalkarım Twitter'da acaba ne olmuş dünyada? Neyi paylaşıyor gazeteciler? Ben onu seviyorum bakmayı.
1: Değişik.
0: Benim için o. Değişik. Bu arada Murat Cömert günaydın demiş. Ali Kaya da adını söyledik ama bak ne güzel yazmış. Eğer diyor insan kalın değilse, yani arkası yoksa, zayıfsan diyor, mafya diyor, denilen bu örgütler diyor esnaflara çöküyorlar Kazım abi diyor. Adam geliyor buraya iki kurşun atıyor, sen mecbur canım daha tatlı diyorsun, çıkıp gidiyorsun mesela.
1: Bir de alacaklılar da var ya bir de. Ha? Onlar da var biliyorsun.
0: Benim kafam, abi benim öyle işlerle işim olmaz ya. İşim olmaz. Vallahi olmaz. Bu dünyaya geldik, iki çiçek koklayacağız. Bir karışık ızgara yiyeceğiz. Ondan sonra çekip gideceğiz abi ya.
1: Karışık ızgaranı da yiyorsun ama.
0: Hadi çevir şarkı arasına gidelim.
1: Ja, Kasim hat gerade eine Nachricht durchgegeben und zwar in der Türkei soll es wohl ab 1000 Nachrichten im Monat tatsächlich eine gewisse Gebühr geben, die man dann pro Nachricht bezahlt. Natürlich Fake-Nachrichten. Und genau da möchten wir tatsächlich eingreifen und sagen, pass bei sowas bitte auf. Fake-Nachrichten sind vor allem mit der KI gemeinsam sehr einfach geworden, weil die Designs dafür auch echt gut erstellt werden können und qualitativ hochwertig erstellt werden können. Bedeutet, es geht dabei darum, dass man ein Design erstellen kann und das ohne Probleme machen kann. Und das ist genau einer der größten Probleme der KI-Zeit derzeit. Früher hat man das irgendwo dann erkannt, dass es eine Fake-Nachricht ist, weil die Bilder nicht gut zugeschnitten waren etc. etc. Jetzt hingegen wiederum können ich Originalbeiträge mit der KI sehr hochwertig erstellt werden und damit dann halt auch hier und da ein paar Hinweise gemacht werden, die gar nicht stimmen, wie beispielsweise pro Nachricht eine Gebühr. Das wird es nicht geben, kann es nicht geben, dafür verkauft WhatsApp oder auch Facebook viel zu viele Daten von uns, hat auch viel zu viele Daten von uns und die machen am meisten mit unseren Daten das ihr Geld und ihr Umsatz im Monat. Also brauchen, werden sie sich jetzt nicht auf pro Nachrichtgeldern einstellen, plus natürlich auch mit dem Hinweis darauf, dass WhatsApp so viele Nutzer gar nicht verlieren wollen würde und WhatsApp würde dadurch extrem viele Benutzer verlieren. So ist das.
0: Şimdi rahat bir nefes alabiliriz. Bu yalan haber değil mi?
1: Evet.
0: Bu yalan haber. İnanmayın. Atabildiğiniz kadar bize mesaj atın. Hadi bakalım şu an bizi dinleyenler bir günaydın yazsınlar. Hadi. Hadi yazsınlar bir günaydın görelim. Şimdi korktular da yazmazlar da para kesilecek diye. Değil mi?
1: Gut. Wer jetzt keine Angst hat und wer jetzt tatsächlich uns schreiben möchte, kann uns jetzt gerne eine guten Morgennachricht schicken. Keine Sorge, das wird nicht berechnet. Wie gesagt, passt bitte auf, dass ihr die Fake-Nachrichten nicht alle glaubt. Evet. Guten Morgen natürlich auch an alle, die schreiben. Guten Morgen, René.
0: Der demez Mehmet Topçu hemen bir günaydın gönderdi. Çok teşekkür ederiz efendim. Kerimciğim kısa bir müzik arası yapalım. Ondan sonra biz burada olacağız. Bu şarkı yeni mi çıktı?
1: Hı? Yeni çıktı yalan olur. Çok ne? Oldu.
0: Ya? İlk çok defa oldu. Dinleyeceğiz o zaman biz.
1: Yok.
0: Ya? Defa sen değil. Çaldın mı önceden?
1: Biz Helin Abba'da çalmıştık galiba.
0: Peki şöyle yapalım. Bize bak Berlin'den Berivan da kızdı sana. Tak günaydını gönderdim. Paraysa para kessin. İşte abi böyle. Bana kızmaz dinleyici, sana kızar ya. Allah Allah. Hadi şarkıdan sonra buradayız. Bol bol günaydın bekliyoruz. Hepinize günaydın.

0: Söyle neler oldu, neler oldu, aman neler olmadı ki, işte bu bizi korkutamazlar yazmışlar. Hemen bakıyoruz efendim. Mehmet Topçu günaydın demiş, Kemal Güven günaydın, Asuman günaydın, Berivan günaydın, Mehmet Gök Başkan günaydın demiş, teşekkür ederiz. Çeşmenur Hanım günaydın, kavga etmeyin orada diyor. Kavga etmeyiz ya, şakalaşıyoruz. Aysel Er günaydın, Yunus Gökkaya ne demiş? Bugün bizim evlilik yıldönümümüz ve de hanımın doğum günü. Hanıma bir şarkı gönderirseniz seviniriz diyor. Abi şimdi o şarkıyı sen isteyeceksin. Bu şarkıyı çalın diyeceksin. Kerim çalacak. Yani şarkı iste. Eşin için güzel bir şarkı iste. Banu Moin Moin demiş. Ahmet Boyraz günaydın. Sana Kerim'e helal olsun demiş. Teşekkür ederiz. Hasan Karademir abimiz korkmuyorum. Günaydın. Misafirlerinize selamlar, hoş geldiniz diyor. Bu arada 75-80 arası ben de bahçeli evlerde kalmıştım diye yazmış dinleyicimiz. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi doğum günü olanlar, evlilik yıl dönümü olanlar, şarkı isteğini siz gönderirseniz biz buradan çalabiliriz. Çünkü öbürkünce Kerim devamlı size şeyi çalar yani. Tantaşçıyı çalar. Başka bir şey çalmaz.
1: Abi ne var? Tantaşçıyı sen sevmiyor musun?
0: Seviyor.
1: O zaman. O zaman seviyor. Niye bana buradan laf
0: sen
1: atıyorsun
0: bak,
1: şimdi?
0: Dinleyiciler diyor ki kavga ediyorsunuz stüdyoda diyorlar. Bizi görüntülü görenler kavga etmediğimizi biliyor ama
1: edeceğim.
0: Tabii bak o ne bakıyorum. Bu arada günaydın İsmet Can. Merhaba
1: ha,
0: kardeşim.
1: Bak, Nilgün ablamız da yazmış.
0: Nilgün,
1: yazmış.
0: Zaten yazmasa geç kalırdı. Bir fırça dinleyicisine fırça atan radyo programı ne güzel değil mi? Peki hadi sen konuş
1: ne
0: ondan
1: yapalım,
0: sonra devam
1: şarkı
0: edelim.
1: Şarkı çalalım ya.
0: Sen önce konuşmanı yap ondan sonra.
1: Yapmayacağım, canım istemiyor şu an.
0: Tamam yapma. Hadi hadi yapma. Hadi. Hadi. Aşure hocam bu ne diyor ya?
1: Ben istemiyorum şimdi ya.
0: Tamam, istemiyor.
1: Abi, bana
0: tamam,
1: bak, bana tamam. Bak, bana bak, bana bak, gaz tamam. Vermedi dinleyiciler.
0: Tamam, tamam. Şarkısız Kerim'in şarkısı.
1: Beni yani şimdi beni şey bak, bana dinleyiciler gaz vermedi.
0: Demek ki hak etmedin gaz
1: aldın. Günaydın Kerim hiç yazanlar olmadı misal olarak.
0: Hakikaten yazmadılar. Bir dakika konuşmuyorum abi. Bir dakika bakayım bir dakika.
1: Bırakıyorum
0: sana
1: abi.
0: Nasıl günaydın yazmadı?
1: Yazı hiç var mı günaydın?
0: Şimdi gelir. Bak şimdi gelir. 30 saniye bekle.
1: Ya abi ben de
0: eşine
1: konuşmayacağım
0: doğum
1: abi.
0: Gününde ben de özledim şarkısını istemiş. Ferdi Tayfur. Ya gözünüzü seveyim sabahın bu saatinde. Neyse çalalım bul bana
1: aynı
0: Ferdi Tayfur.
1: Aynı şeye benzedi bu.
0: Ne?
1: Bazen batsın bu dünya istiyorlar sabahları ya.
0: Peki, aynı o Ferdi Tayfur döndü. Çalacağız. Ben de özlediğimi söz çalacağız ama bitirişte çalalım tamam?
1: Tamam. Gut, lieber Kasim, nee, Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank für eure ganzen guten Morgen-Nachrichten und vielen lieben Dank für eure Musikwünsche, die wir erhalten. Ich habe gerade mich beschwert, ich habe gar keine guten Morgen-Nachricht von euch bekommen. Keiner hat geschrieben, guten Morgen, Kerim. Wenn überhaupt, wird immer nur geschrieben, guten Morgen, Kasim. Bin ich hier nicht da oder werde ich als nicht da betrachtet? Das sollten wir auf jeden Fall ändern. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist eine kurze Musikpause von Tantasche spielen, auch wenn Kasim das nicht so feiert.
0: Evet.
1: Ich feiere das. Tantasche Gidişat.
0: Kerim'e günaydın yazın. Ne olursunuz bu çocuğa günaydın yazın. Morali bozulmasın.

0: Peki bir taraftan tehdit ediyorlar efendim bizi. TikTok'tan tehdit mesajları geliyor. Her zaman yakanızdayım diye. Allah Allah. Allah Allah, bak şimdi. Biz tehdide pabuç bırakmayız yalnız. Günaydın Kerim, nasılsın, iyi misin demişler. Kerim, sana soruyorlar.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Asuman da diyor ki Kerim'e özel günaydın diyor.
1: Ben de teşekkür amacıyla önümüzdeki hafta çeyrek altın dağıtıyorum.
0: Söz mü?
1: Söz.
0: Vallahi de. Yemin et.
1: Eskaraböz bize verecek.
0: Tamam. Söz oradan gelsin. Peki. İnşallah.
1: Kerim, yani önümüzdeki hafta mı
0: abi,
1: şey
0: bu ne ya?
1: Ama.
0: Yazmayın ya. Vallahi kıskandım ha. Herkes Kerim günaydın yazmaya başladı şimdi de.
1: Şimdi önümüzdeki hafta mı bakacağız ama duruma göre.
0: Abi diyor, dilekçe verip radyonun saatini uzata. Kardeşim, radyonun saati zaten uzun. 7.24 biz yayındayız. Uygulamamızı indirirsen biz zaten, bak birazdan TİDE Radyo ortak yayından ayrıldıktan sonra Radyo Merhaba'da Arif Güven Showtime başlayacak. İndir uygulamayı radyomerhaba.de, 7.24 dinle. Sen rahat ol, takma kafaya. Arkadaş, Guten Morgen Kerim. Bu nedir ya? Kıskandım. Herkes Kerim, Kerim, Kerim.
1: Abi ben seni anlamıyorum ki. Daha demin de herkes Kazım, Kazım, Kazım
0: yazıyordu. Benim öyle bir derdim yok abi. Benim öyle bir derdim. Ben şımartılmayı seviyorum, o kadar.
1: Allah Allah. Helin ablanın yanında dediklerini hatırlatırım. Ne? Bu arada sen Helin abla da benim dedikodumu niye yapıyorsun?
0: Ben mi? He. Dedikoducu
1: yok,
0: bir adam.
1: Yok şey demişsin Helin ablaya.
0: Abi bu ne ya? Arkadaş, şuraya bakar mısın? Yapay zekalar neler yapmışlar. Abi benim böyle bir halimi gördün mü sen, Allah'ını seversen? Bu ne resmi?
1: Ama bak,
0: bıyıkları boyamışlar.
1: He? Ama ayranla birlikte.
0: Ha, bıyıkları.
1: Bak ne diyeceğim bak ben sana. Sen şimdi benim dedikodumu niye yapıyorsun Helin ablayla birlikte?
0: Ben
1: yok
0: yapmam.
1: Şey dedin orada, Kerim oynar, ben oynamam.
0: Ben oynamam abi. Ben oynadım.
1: Sadece, ama bir de dedi demişsin ki ben şey yapıyormuşum burada, kıvırıyormuşum. Ben nasıl kıvırayım ya?
0: Abi bizim zamanımızda eskiden Bizden Sözü yılbaşında gördük. Gece 12'de çıkardı. Nesrin Topkapı'ydı ismi. Vallahi Nesrin Topkapı'nın yanında sen hoca olarak çalışırsın. Kusura bakma yani. Dansöz gibisin yani.
1: Ne alakası
0: zorla
1: var ya?
0: Zorla aranıyorsun. Ben ne laf cambazlığı yapma.
1: Olmaz,
0: sabah.
1: Olmaz. Olmaz.
0: Libe Kerim. Değil mi? Bak
1: işte
0: sana. Kim o? Berivan'dan gel. Daha ne istiyorsun abi? Dinleyicileri bugün esir aldın. Gelme ya, istemiyorum. Sen evden yayına devam et. Bak geldin, insanlar sana mecbur kalıyorlar günaydın yazmaya. Tehdit ediyorsun. Mafya mısın? Nesin kardeşim ya?
1: Allah çeyrek altın da atıyor.
0: Ha, bir çeyrek altına sen benim dinleyicimi esir alamazsın. Bir kişi şey var ama bak işte. Bir kişi var, ismini söylemeyeceğim, onu kim? Alabilirsin orada.
1: Kimi?
0: Bu seni çok seviyor. Bu almak için çok şifreleri biriktiren bir dinleyici. O neyse be, ama
1: şimdi hatırla, biz şifreleri dağıttığımızda bayağı yazanlar vardı.
0: Ya?
1: Hatta ben konuşayım, belki bu hafta bir dağıtalım. Çünkü önümüzdeki hafta şimdi sen yoksun.
0: Tamam
1: ya.
0: Öyle yapalım. Cuma
1: ben,
0: günü yapalım.
1: Ben bir konuşayım.
0: Bak.
1: Cuma günü bize yazanlar işte az 200 euro mu 210 euro mu değil.
0: Ya o fiyat önemli değil. Çeyrek altın vereceğiz. Tamam.
1: Öyle diyelim.
0: Bak Ali'ye
1: Cuma
0: demiş
1: günü dinlemeyeler de kaybeder.
0: Ali'ye de demiş ki, günaydın Kerimcim, çok tatlısın diyor. Sana demiş.
1: Bunu çok nerede? Tatlısınız yazdı.
0: İşte bu.
1: Çok bizim tatlısınız
0: için,
1: yazdı.
0: Benim bak. İçin çok önemli olan bir bayram. Hangi bayram? Cumhuriyet Bayramı. 103. yılını kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayram kutlamasını yapacağız. Nerede mi? 30 Ekim'de Cuma günü saat 18.30'da girişler başlayacak. Müzikler eşliğinde işte yemek, içmek hepsi içinde olacak efendim. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgi vereceğiz sizlere ama biz de Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak istiyoruz. Coşkuyla Hamburg'da kutlamak istiyoruz diyorsanız yapacağınız tek şey, Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nin sosyal medya hesabını takip edin. Bugünlük bizden bu kadar. Şarkıya gitmemiz gerekiyor. Çünkü Yunus abinin eşinin de doğum günüymüş, hem de evlilik yıl dönümleri. Ferdi Tayfur'un Ben de Özledim isimli şarkısıyla gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah saat 9'da görüşürüz. Avukat Talha Barut bizlerle birlikte olacak yarın.
1: Ja, von heute war's das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch. Merhaba Hamburg, also heißt es wieder für euch. TİDE Radio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Ich freue mich auf eure Nachrichten auch morgen. Natürlich habt ihr mir alle zugehört und ich habe mich nämlich ja beschwert gehabt, dass keiner mir irgendwie einen guten Morgen wünscht. Das habt ihr alles zahlreich getan, so dass wir das alles gar nicht mehr vorlesen können und wirklich, glaubt mir, das sind über 100 bis 150 bis 200 Nachrichten, die wir gerade bekommen haben. Vielen, vielen lieben Dank für alle eure guten Morgen Nachrichten. Vielen, vielen lieben Dank für eure Interaktion. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank dafür, dass wir in eurem Radio eingestellt sind und vielen Dank, dass ihr uns zuhört bei all diesen Sendungen und bei all diesen Radiosendern, die es gibt. Nach uns geht es auf Zielgerade weiter mit den verschiedensten Sendungen aus der Welt und auf Radio Merlaba geht es weiter mit der Adelsgewand Showtime, also auch nicht da vergessen, gerne einzuschalten. Einen schönen Tag euch, passt auf euch auf, das Lied geht dann an einen Zuhörer, der sich das gewünscht hat, ich habe den Namen gerade nicht genau im Kopf, Ferde Taifusch mit Bandersidem.

0: defa arayayım, o buradan çıldırdı. Sizi karşımıza da konuşmak çok zor. Benim kızım anlamıyor şimdi sizi, 10 yaşında. Esprilerinizi kaçırıyor. Anne sen geliyorsun da ben niye bilemiyorum falan diyor.
1: Arif Güven.

0: Rabarba'yla. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: cillop gibi.
0: Cillop gibi. Cillop gibi. Yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız. Bayılacağınız. Enerjisine şaşıracağınız.
1: Güleceğiniz.
0: Güleceğiniz. Eğleneceğiniz ve... öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka biliyorlar. Canım kardeşim, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Ama şunu söyleyelim. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz bir kere en samimi radyo programlarından birisi olduğunu iddia edebilirim. Vallahi söylüyorum. Çünkü fark ettiyseniz son zamanlarda çoğu kişide hiçbir şeye, hiç kimseye karşı canım kardeşim güven kalmadı. Vallahi söylüyorum. Samimiyetsizlik o kadar zirve yaptı ki insan tamamen inanmak istese bile her şeye şüpheyle bakıyor. Dolayısıyla bu samimiyetsiz ortamda canım kardeşim en samimi radyo programını sizlere ikram ediyoruz abi. Aynı zamanda hep söylüyorum. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Tabii canım. Eğlendiriyoruz dostlar. Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Gerçi hoş yani. Bizim milletin gerçekten söylüyorum ki asla vazgeçemeyeceği şey anladığım kadarıyla dertleri yarıştırmak. Vallahi söylüyorum. Bir de şöyle bir durum oluyor. Senin sıkıntını hiç kimse beğenmiyor abi. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Hani ciddiye almıyor. Hemen kendisininkini anlatmaya başlıyor. Sallıyorum bak desen ki ya geçen şöyle bir şey oldu. Dünya başıma yıkıldı desen. O hemen atlıyor biliyor musun? Seninki de bir şey mi? Galaksi benim başıma yıkıldı falan. Bazen vallahi söylüyorum. İyi ki siz varsınız. Bayleyin. Dostlara derdimi anlatayım istiyorum. Derdimi birisiyle paylaşayım diyorum. Bir bakıyorum canım kardeşim 30 saniye içinde kendimi onu teselli ederken buluyorum. Yani... burada malumunuz biz bir aile gibi olduk. Dolayısıyla da size anlatırım ben gençlik. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Çiçeğim bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden gençlik teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız günlerden birisi olsun. Malibunuz seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Evet. Bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, tabii canım. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, kurban olduğum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün dostlara buradan çok çok teşekkürler. Aynı zamanda şunu da söylemiş olalım ki... benim de eşlik ederek alkışladığım böyle bir kitle var biliyorsunuz. Tabii ki de klavye kahramanı arkadaşlarımız sağ olun, var olun.
1: Evet abi. Helal olsun.
4: Teşekkürler dostlar. Bakacağız birazdan. Malibinos şöyle bir yoklama. Kimler nerelerde takipteler? Memlekette ne oldu? Gezegende ne oldu? Güzel bir radyo programı olacak inşallah. Kurban olduğum canım kardeşim, sevgili dinleyenler. Ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız artık bugün de yolculuğu başlatalım baba. 1, 2, 3 tıp başla.
5: Selam Arif. Seninle güne başlama çok güzel. Londra'dan selamlar.
6: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Ay, İstanbul Tuzla'dan.
7: Selam araştırmacı, radyocu Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamayı al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
8: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
4: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
9: Arif seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
4: Diyor ki selam Arif seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum yani. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah kurban oldum.
10: Burası Mersin Silifke.
4: Mersin Silifke.
10: Konya Karayolu.
4: Konya Karayolu.
10: Tanışırken seni dinliyorum.
4: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Arif Güven.

Yes, buradayız. Sevgili dinleyenler, 0530-071-4355 bilenler mutlaka biliyorlar. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha 0530-071-4355. Canım kardeşim. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar varsa Instagram adresimiz elbette bellidir. Programımızın adıyla bizi Instagram'da bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazdığınızda tabii ki de çıkacaktır. Olmasa niye verelim? Manyak mıyız kardeşimiz ya? Allah Allah. Başka? Facebook page sayfası Arif Güven Showtime. Twitter'da bizi takip etmek isteyen arkadaşlar için de adres @arifgüven. @arifgüven. Selamlar mı? Şöyle bir yoklama bakalım. Bakalım. Bu ne? Evet. Hatay Terzi Yusuf demiştik. Merhaba Cancıyer. İstanbul Esenyurt'tayım. Sesinizi duyduk. Eyvallah. Çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. 1436 Yalova'dan selamlar. Kurban olduğum. Teşekkürler. Abi merhabalar. 391 Hakan kardeşimden. Oy herkes burada. Bu ne? Dur bakayım. Abi merhabalar. Kolay gelsin. Darıca'dan selamlar. Bir fotoğraf var. Heykelden böyle atlar var. Hatta bir tanesi böyle sırt üstü yatmış. Öyle söyleyeyim. Dedim bu ne? At hazırlıyormuş canım kardeşim benim. Kolay gelsin. Bu ne? Dur bakayım. Arif abi çiftçilerimizi unutma. Üre gübre 8500. Keşan'dan Eren. Kurban olduğum. Oy ya canım kardeşim. Nevzat'ım. Çok çok teşekkürler. Bakalım. Bu nedir? Ses kaydımız var. Birazdan bakarız. Bakayım. Çift 095 telefon numarasının son 4 rakamı ilk defa yollamış. Kim olduğunu çok da fazla bilmiyoruz. Selam abi. Selam patron. Eyvallah kurban olurum. Hızlıca geçiyorum. Kurban olurum. Buyurun. Adana'dan selamlar. Eyvallah canım kardeşim. Nevşehir burada. Eskişehir'den selamlar patron. Karaman. Eyvallah kurban olurum. Tokat'tan selamlar. Düzce var. Bakayım. Uşak. Eyvallah canım kardeşim. Yoldayız. Seyir halindeyiz patron. Kazasız ve belasız. Merhabalar. İş yerinde sürekli dinliyorum. Ben Handan Uygun. Çok çok teşekkür ederiz. Baba eskiden kucak dolusu sevgiler. Saygılar da bizden olsun. Buyurunuz. Tokat'tan Mustafa. Canım kardeşim kolay gelsin. Upuzun bir mesaj olmuş, birazdan bakarız. Selam Arif, servis kullanıyorum. Her günkü gibi bugün de. Eyvallah. Alman yolculara seni dinletiyoruz. Tabii ki Alman yolcuların seni anlayamadıkları için diyor. Fransız kalıyorlar. Çok çok teşekkür ederim, sağ olsunlar. Programı dinleyen dinleten herkese merhabalar. Buyurunuz upuzun. Merhabalar Arif Bey. Ben sizi dinleyen fanlarınızdan Selin Hanım. Az önce Almanca öğretmeniyim. Dur bakayım. Çok çok teşekkür ederim. Hakikaten söylüyorum. Hocam vallahi söylüyorum öğretmenim. Ne kadar güzel. Diyor ki bak, ufku geniş, aydın fikirli, kültürlü insan, psikolojiden anlayan bir insansınız. Allah razı olsun. Sizden bir ricam olacak. Meslek grubunu sayarken lütfen öğretmenlerinizi de söylüyorum. Öğretmenim söylüyorum vallahi. Bütün öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize diyorum. Ama söyleyelim yani. Çok çok teşekkürler. Gençlik hala mesajlar geliyor. Merhabalar. Bakalım. Müge ben. Bir çiftçi olarak her şeye zam gelirken bütün ürünleri bedavaya alınıyor. Çok zoruma gidiyor. Keşan'dan selamlar. Müge ben. Müge'cim çok çok teşekkür ederim. Bu ne? Dur bakayım. Kim olduğunu bilmiyoruz. Reis iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Sevgili dinleyenler, çok fazla mesaj var ama şu fon müziği bitesiye kadar 1,5 dakikalık daha böyle mesajlara bakacağız. Ondan sonra malumunuz. Haberler. Düzce'den Şafak ben. Eyvallah canım kardeşim. Buyurun, bir fotoğraf yollamış. Arif abi selamlar. İyi yayınlar canım abicim. Kudret yollamış. Allah diyorum be, sağ olasınız, var olasınız. Bizler nasıl her gün Arif Güven Showtime'cı olduysak, bir gün gelecek herkes eyvallah canım ciğerim. Beşiktaş pastası yollamışlar da böyle. Bakalım. Elbistan'dan selamlar patron. Kurban olayım. Canım Mardin'im olmazsa olmazım zaten. Bakalım. Bu ne? Silifke'den selam. Afyonkarahisar burada. Bafra. Muğla. Ay kurban olurum ya. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok çok teşekkür ederim. Buyurun. Sinop'tan Murat ben. Vallahi toplanmışız. Gençlik bugün her zamankinden çok daha kalabalığız anladığım kadarıyla. 0451 telefon numarasının son 4 rakamı. Paşam merhabalar, hoş geldin. Kurban olduğum, hoş bulduk. Esin'im çok çok teşekkür ederim. Ses kayıtları da var. Bir tık onlara da bakarız.

0: de Truff kamyonu şoförlerinden selamlarımız var Arif abi. Aleyküm selam canım kardeşim benim. Bu ne, dur bakayım. Aşağı Kırklar köyünden selamlar. Tarlada çalışıyoruz. Tüm çiftçilere kolay gelsin. Kolay gelsin, kurban olduğum. Bu ne, dur bakayım. En güzel günümüzün arifesinde. Aykoy, İnegöl'den Mustafa'cığım canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Bakalım bu nedir? Oğuzhan, hayırlı işler abi. Eyvallah canım kardeşim. Herkes hayırlı işler. Hayırlı işler. Yağlarsan daha iyi işler diye. Ara ara mesajlara bakacağız ama malumunuz artık böyle bir haber başlıkları falan da bakmak lazım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor hepsi kulaklarınızda olacak. Genç, kurban olduğum, sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
2: Selam Arif. Burası Lüleburgaz, Somurta köyü. Doğadayız, baş başayız.
3: Arif, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
4: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

0: mevsiminde diğer radyolar nezledir. Griptir. Ama Arif Güven Showtime hep zindedir.
1: Arif Güven Showtime.
2: Kaldırabildiğin kadar eğlence.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselt.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Ben misal mi kurban olduğum kardeş kardeş beraber bayanlar baylar.
2: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Şimdi şöyle bir haber başlıklarına bakalım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim. Bu nedir? Bir haber yollanmış. Kötü bir şey yok değil mi genç? Direkt tıklıyorum çünkü linki. Eşini kurtarmak için geldi. Polis karakola gideceksiniz deyince gerçeği itiraf etti. Eyvallah canım kardeşim. Birazdan bakarız. Neymiş ne değilmiş? Bu nedir bakayım. Sevgili dinleyenler, Marlboro cep telefonu ayrılık sebebi olarak verilmiş. Tabii canım. Eskiden hiç böyle şeyler yoktu. Vallahi söylüyorum ya. Arardın abi evdeyse evde, değilse değil. Şimdi öyle değil ki. Şimdi Marlboro cep telefonu niye geri dönmedin? Niye geç açtın? Telefonun niye kapalıydı? Mesajıma niye cevap vermedin? Eskiden bunlar yoktu biliyorsunuz değil mi? Sabit telefon vardı. Hakikaten söylüyorum, bu sabit telefonlarda malumunuz yalana imkan tanıyordu. Ne söylersen söyle yürüyordu abi. Şöyle bir şey oluyordu mesela. Ne bileyim abi, sabit telefon varken ya ben çıkmışım sen aramışsın gibi böyle bir yalan oluyor. Şimdi yok abi. Şimdi malumunuz cep telefonunu yanımızdan ayırmıyoruz kurban olduğum. Yani tuvaletteydin bile desen oraya niye telefonunu götürmedin diye fırça yiyorsun. Bakarız nedir de değildir. Buyurun, maalesef memlekette olmazsa olmaz hırsızlık haberleri. Vinç kiralayıp yavrum ev çalmışlar ya. Prefabrik evi çalmışlar ya. Köprüler çalındı, ev çalındı. Daha önce mesela vinç kiralayıp ATM'yi çalmışlardı. Evet abi. Bu nedir? Laboratuvarda geliştirilen nöronla düşünen robot geliştirildi. Nasıl ya? Japonya'nın saygın kuruluşlarından Tokyo Üniversitesi'nde görevli bilim insanları laboratuvar ortamında geliştirerek yapay nöronlarla bir robot geliştirmiş. Çiçeğim robot düşünüyormuş ya. Biz de robot yaptık malumunuz. Bizimki erik dalı oynuyordu yani. Gülme, gerçekten söylüyorum. Robot yaptık, erik dalını oynattık. Bak elin robotu düşünüyor çiçeğim. Vallahi söylüyorum ya. Bakarız nedir ne değildir. Buyurun. Çin malumunuz çok kalabalık. Günde 10 bin kişi boşanıyormuş yavrum ya Çin'de. Çin'de son yıllarda boşanma çiftlerin sayısında hızlı bir artış var. Yavrum günde 10 bin kişi ne ya? Gerçi adamlar çok kalabalık malumunuz biliyorsunuz. Bir de bu çekik gözlü ülkelerde hakikaten söylüyorum. Yani birisinden boşanıyor olmak çok kötü değil mi ya? Çünkü abi herkes birbirine çok fazla benziyor. Yani kime baksan eski sevgilini görüyor musun gibi oluyorsun. Öyle canım kardeşim, malibunuz. Ne alırsan 1 milyon gibi, hepsi birbirinin aynısı yani. Evet abi. Bakarız. Şimdi geçen gün yine bu tarz böyle bir haber vardı. Bu da enteresan bir haber. Çünkü 112'yi 10 bin kez mesaj atmış canım kardeşim. Bu tutuklanmış. Gaziantep'te 112 acil çağrı merkezini 1000 kez arayarak. Hani oğlum 10 bindi ya. Ha, 1000 kez aramış, özür dilerim. 10 bin kez de SMS atmış canım ciğerim. Bakarız. Bu nedir bakalım. Sarhoş şahıs küfürlü konuşunca dayağı yedi. Buyurunuz. Kadınlar, bugün alışveriş konusuyla alakalı bayağı bir konuşacağız. Çünkü bir araştırma yapılmış. Kadınlar neden alışveriş yapar şeklinde. Bakarız. Alışveriş yapmayı neden sevdiklerini keşfedebilmek için psikolojik ve antropoloji bilimleri bir araya gelmiş. Kadınlar, sizi anlayabilmek için hakikaten söylüyorum. Bak iki bilim bir araya geliyor. Velhasıl bir sonuca bağlamışlar olayı. Anlatırız. Bu nedir? Bakayım. Haydi gençler, gelecek uzayda. Uzayla bağımız her geçen gün artıyor. Canım kardeşim, Türkiye'de Ay'a gitmeyi hedefliyor. Madem bunu şey yapıyorduk. Ya bir şey söyleyeceğim. Uzay mühendisliği diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Evet abi, çok havalı geliyor uzay mühendisliği. Ama benim kafama takılan soru şu. Yavrum, daha önce gitmediğin şeyin mühendisliği nasıl oluyor? Tabii canım ya. Anlatırım. Dediğim haberlerden biri de bu olabilir. Var daha bir dünya haberimiz var. Gençlik olabildiğince relax. Şimdi çatlayan dudakları ıslatmak, yeni mevzular bulmak üzere acilen bir mola vermemizi icap ediyor. Çünkü burada ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Minicik bir mola. Moladan sonra aslanlar gibi Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda.
3: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
4: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
0: Arif Güven Showtime.
5: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim.
6: İyi ki varsın.
7: Abim, abilerin kralı. Rahat
6: Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
7: Alos Bey'e gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
8: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
0: Arif Güven Show.

0: Malumunuz kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Show. Time radyonuzda haberler. Şuna bir bakalım mı? Teşekkür ediyorum bu arada. Helal olsun haberiyle alakalı olarak. Nevzat'ım kurban oldum. Sağ olasın. Bir haber yollanmış. Buyur abi. Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kuran şoföre ceza. Nedir hikaye? Bakalım. İstanbul'da bir kontrol noktasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek bulundu diye bir haber var ya. Edinilen bilgiye göre Tuzla'da rutin uygulama ve kontrol noktasında oluşturulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen salı günü saat 12.40 sıralarında durumundan şüphelendiği için bir kamyonu durduruyor. Kontrol noktasından birinden durdurulan M.Ç idaresindeki kamyona inceleme yapan polisler plakanın ileri geri ayrıldığını görüyor. Bak kafaya bak abi. Neye çalışmışlar ya? Kamyonun ön plakasının araç üzerinde takılı ancak yere bakacak şekilde okunmaz halde olması üzerine kamyonda normalin dışında bir durum olduğuyla polis abi şüpheleniyor. Detaylı inceleme yapıyor. İncelemede kamyonun şoför mahallinden plakaya kadar uzanan çelik halatlı bir düzenek kurulduğu... İçeriden de bu düzenek ile plakanın istendiği zaman gizlenebilir şekilde ayarlandığı tespit edildi. Kamyon plakasının sabit olmadığını, öne arkaya ters dönerek hareket ettiğini bildiğin hareket ediyor abi. Hız kontrolü yapan bölgelerde radar kameralarından gizlenerek trafik cezalarından sıyırmak için böyle bir sistem kurulduğu ortaya çıktı. Abi hakikaten söylüyorum yani... Ne diyeyim? Ya bu arkadaş bak şöyle bir şey yapmış olabilir. Muhtemelen de hızlı ve öfkeliden özenmiş olabilir. Bir... Ama ne bileyim yavrum bizim memlekete galiba bak şeytan falan gelmiyordur ya. Bak şeytan bizim memlekete vallahi uğramıyordur yani. Diyordur ki nasıl olsa boynuz kulağa geçti deyip gelmiyordur ya. Adamlar neyi düşünmüşler ya? Oy kurban olurum ya. Bu arada çok keyifli mesajlarınız geliyor. Çok çok teşekkür ederim ki birazdan paylaşırız zaten. Başka memlekete ne oluyor ne bitiyor? Şu habere bir bakalım. Hakikaten söylüyorum. Benim enteresan bulduğum hikaye şudur. Haydi gençler gelecek uzayda. Uzayla bağımız her geçen gün artıyor. Türkiye aya gitmeyi malumunuz biliyorsunuz hedefliyor. Bununla ilgili çokça konuşmuştuk. Bu nedenle uzayda söz sahibi olabilmek için yetişkin insan gücüne de ihtiyaç varmış. Velhasıl benim takıldığım konu şuydu. Uzay mühendisliği diye bir şey var. Yavrum gitmediğimiz şeyin mühendisliği nasıl oluyor çok merak ediyorum. Bak bu... Staj yapmak için nereye gidiyoruz? Hani elimizde diplomayla NASA'ya mı başvuruyoruz bilmiyorum ki yani. Şimdi Türkiye'de uzay mühendisliği ile alakalı merak ettiğim konu şu. Sanırım diyorum ki yani şimdi burada okuyan arkadaşlarımızın zamanlarının %95'i hayal etmekle geçiyordur yani. Tabii canım. Ben öğretmen olsam herhalde böyle işletirim dersi. Evet çocuklar şimdi konumuz uzay mekikleri. Hep birlikte gözümüzü kapatıyoruz. Bugün nereye gidelim? Venüs'e gidelim çocuklar. Bilmiyorum abi. Oy kurban olduklarım. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde. Haberler. Evet abi. Buyurun. Kendi düğünlerine geç kaldılar. İstanbul'da malumunuz trafikten. Ömür boyu mutlu olsunlar. Neyse geçelim bakalım ne oluyor ne bitiyor. Nereden buluyorsun bu haberleri? Yavrum nereden buluyor olabilirim ki? Tasfiri Efkar gazetesinden okuyorum. Böyle bir gazete var mı ya? Tasfiri Efkar. Seriyorsun üstünde rakı içiyorsun herhalde bilmiyorum yani. Günün konusu gelmiş canım kardeşim. Veracoğuz. Bir kurtlanmayalım bir sakin olalım. Öyle mi? Peki o zaman birazdan günün konusunu veririm. Canım kardeşim olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma. Sebep Arif Güven Showtime. Malumunuz hala radyonuzda.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
3: Arif'im 334 Mehmet abim ben hasret bitti işbaşı yaptık. Öpüyorum seni şükür kavuşturana.
4: Doğruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın. İyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar. Yine İsrail'den.
6: Arif abi işi gücü bıraktık artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
1: Arif Güven Show.

0: mevsiminde diğer radyolar nezledir. Griptir. One, two, three, ama Arif Güven Showtime hep zindedir.
1: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
0: Bayanlar baylar. Arif Güven yayında.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Kış mevsiminde diğer radyolar nezledir, griptir. Ama Arif Güven Showtime hep zindedir.
1: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
3: Bayanlar, baylar,

0: için yolu yetti galiba. Buradayız. Bu kadar gürültü yapmayalım. Sessiz gençlik. Bu nedir, dur bakalım. Londra'dan Burak ve Suat. Bizi de yoklamaya yaz abi. Canım kardeşim, bak daha önce de şey yazmışlar. Abi Güney Afrika'ya geçtik, halen seni dinliyoruz. Saygılar. Eyvallah, kurban oldum. Şimdi haberler. Memlekette olup bitenlere şöyle bir bakalım. Bu nedir canım kardeşim? Kaybolan dağcı kurtarma ekiplerinin arabalarını bilinmeyen numara diye titreyim açmamış adam ya. Bu ne rahatlık oğlum lan? Dağcısın, kaybolmuşsun. Arama kurtarma ekipleri seni arıyorlar. Bunlar da diyor ki bilinmeyen numaradır, açmayalım yani. Allah Allah. Amerika'nın Colorado eyaletinde çıktığı dağda kaybolan bir kişi arama kurtarma ekiplerinin defalarca kendisini cep telefonundan aramasına rağmen telefonu açmadı. Yetkililer bizdeki hikaye çok güzeldi ya. Kayıp, hani kayıp arıyorlar, adam da kendisini arıyor. Kayıp adam kendini aramıştı, hatırlıyor musunuz? Ne güzeldi ya. Bildiğin araba kurtarma çalışmalarına katılıyor. Sonra adamın ismini seslenince diyorlar ki bir dakika ya, ben buradayım. Siz diyorlar kim arıyorsunuz? E seni arıyoruz. Velhasıl bu arkadaş da dağda kaybolmuş. Arama kurtarma ekipleri defalarca cep telefonundan kendisini arıyorlar. Bu arkadaş açmıyor. Yetkililer kayıp dağcının 24 saat sonra kendi başına geri geldiğini ve telefonlarını açmama sebebi ise bilinmeyen numaradan arandığım için açmadım demiş ya. Doğru söylüyorsun, tedbirli olmak lazım. Ya kurtaracağız deyip gelip orada sana tecavüz etseler değil mi ya? Adam açmamış ya. Kaybolmuş. Arama kurtarma ekipleri telefon açıyorlar. Açmıyor. Ya öyle bir durumda düşündüğü bumuş mu yani? Lan başına daha kötü ne gelebilir Allah aşkına? Bir aç bakalım telefonu. Kim arıyor, kim sormuyor? Rahatlığa bak, hakikaten söylüyorum. Siz bana şey diyorsunuz ya bazen. Abi çok rahatsın ya. Bu beni geçmiş abi. Bu nedir? Bakalım. Sevgili dinleyenler, şimdi hani bazen konuşuyoruz işte, yurt dışından bu geliyor, yurt dışından şunu alıyoruz, bunu işte ne bileyim canım kardeşim. Bakın yurt dışından biz ne alıyormuşuz biliyor musunuz? Türkiye'de yetersiz olan kadavra sebebiyle üniversiteler yurt dışından kadavra temin ediyormuş. Bildiğin ölü getirtiyoruz ya, para veriyoruz, ölü getirtiyoruz. Hani ölü yatırım dedikleri bu olabilir mi? Tabii canım, ölü yatırım canım kardeşim yani. Bildiğin para veriyormuşsun, veriyorsun. Ne getiriyorsun? Ölü getiriyorsun. Ölü yatırım işte bu. Yani... Allah Allah. Türkiye'de yetersiz kadavra nedeniyle bazı üniversiteler yurt dışından fiyatı 14.500 ile 16.000 dolar arasında değişen fiyatlarla kadavra temin ediyormuş. Abi iyi para, çok sağlam para. 14.500 ile 16.000 dolar arasında değişen fiyatlarla kadavra temin ediyor. Kadavra öğrenci oranı Avrupa'da 1'e 10 iken Türkiye'de bir kadavra başına 30-40 öğrenci düşüyormuş. Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde 100'ün üzerinde tıp fakültesi bulunuyor ve bunların on binlerce doktor adayı eğitim görüyor. Tıp eğitiminin en önemli ayaklarından birisi olan, biliyorsunuz ki, anatomiden bahsediliyor. Anatomi ise yaşanan kadavra sorunu nedeniyle sekteye uğruyormuş. Çünkü şey yok ya, kadavra yok ortada yani. Fakültelerin kadavra ihtiyacını 3 şekilde karşılanıyor. Üniversitelerde ölen kimsesizler, gönüllü bağışlar ve ithal etme. Abi ölü mü ithal ediyoruz ya? Vücudun kadavra olarak bağışlanması konusunda direnen bir sakınca olmamasına rağmen bu konudaki ön yargı ve bilgisizlik nedeniyle tıp eğitimi için yeterli düzeyde kadavra bulunmuyormuş. Türkiye'deki hekim adaylarının Avrupa'daki kadar şanslı olmadığını rakamlarla ortaya koymuşlar. Kadavra öğrenci oranı Avrupa'da 1'e 10 iken Türkiye'de bir kadavra başına 30 ila 40 öğrenci düşüyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Ana Dalım Uzmanı Öğretim Görevlisi abideki ünvan hakikaten hala gidiyor yani bak. Bak bir şey söyleyeceğim ya. Ben bunu bazen söylüyorum bak şimdi. Bana sen ne iş yapıyorsun deseler derim ki işte programcıyım, radyo programcısıyım derim, konuyu kapatırım. Bu arkadaşa denk geldiğimizde desek ki hani sizin eğitim nedir, iş nedir? Gençlik söylüyorum. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Ana Dalım Ana Bilim Dalım Uzmanı Öğretim Üyesi ve Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor İlke Ali Gürses. Nefesim bitti yemin ediyorum. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Hani benim abi tamam kartvizitim var üstünde. Sadece Arif Güven radyo programcısı yazıyor da bu arkadaşa kartvizit yetmez herhalde ya. Tabii canım. Bu arkadaş bak bu ve bunun gibi çok böyle ünvanlı arkadaşlar muhtemelen karşı tarafa herhalde böyle bir zarf veriyordur. Hani açın bakın içinde ben varım gibi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor İlke Ali Gürses. Maşallah hakikaten söylüyorum yani. Velhasıl demiş ki kadavra temin etmek ülkemizde hala ciddi bir sorun. 2012 yılından önce kadavra olarak sadece devlet hastaneleri ya da çeşitli sağlık kurumlarında vefat eden kişilerin aileleri sahip çıkmadıysa bedenleri kullanılıyordu. Daha sonraki yıllarda bu temin yolu çok azaldı. Özellikle büyük şehirlerde çok ciddi kadavra temin sıkıntısı yaşanıyormuş. Yurt dışından getiriyormuşuz canım kardeşim, yani şaka gibi deme ya. Vallahi söylüyorum. Sağlam para abi. Yani yurt dışındaki arkadaşların tövbe yarabbim tövbe ölüsü bile para ediyor ya. Düşün ya. Kadavrayı bile ithal ediyoruz yani. Vay be. Çiçeğim. Var bir dünya haberimiz var. Memlekette olup bitenleri elbette kulaklarınıza getireceğiz ki birazdan da malum biliyorsunuz günün konusunu vereceğim. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
2: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
0: Vallahi.
2: Kolay gelsin.
3: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler Tuzla İstanbul.
4: Çanakkale Biga'dan Arif abi, köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
5: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

0: Alkış, alkış, alkış, alkış. Şimdi sevgili dinleyenler, şöyle bir günün konusunu verelim. Malumunuz okuduğumuz haberlerden birisiydi. Oradan böyle bir ışık çaktı. Çünküsü yavrum, yani sıradan bir vatandaşa aşık olan Japon prenses demiş ki her şeyi ben abi bu unvanı istemiyorum. Ne bileyim işte, bunun karşılığında bu arkadaşa ödenen 1.35 milyon dolarlık ödeneği de reddetmiş. Ben demiş sevdiğim insanla evleneceğim. Yani bir grupta sen prensessin, sıradan bir insanla evlenemezsin diyerek bu arkadaşı protesto etmişler. Dedik Allah akıl fikir versin. Velhasıl şimdi böyle bir tık bir düğün dernek muhabbetleri yapalım istiyorum ben. Bugün aynı zamanda şöyle bir haber de vardı. Bana hakikaten söylüyorum, oldu burası, çok böyle saçma geliyor, tuhaf geliyor. Ama maalesef yapılıyor mu? Yapılıyor. Bu düğün konvoylarından bahsediyorum canım kardeşim. Geride bıraktığımız günlerde okuduk işte, tüneli kapatmışlardı, başını sonunu bildiğin arabaların üstüne çekip halay çekmişlerdi. Dedim ne saçma bir şeydir bu ya. Ne kadar anlamsızdır yani. Şimdi buradan yola çıkarak sıkı takipçiler biliyorlar. Ben zaten bu düğün müessesesi muhabbetine biraz böyle bir kılım. Tabii canım, düşün abi, belediyeye gidiyorsun, diyorsun ki ben bunu öpeceğim, yapın gerekli işlemleri yani. Bunun nişanı var, kız istemesi var. Yok efendime söyleyeyim, çeyiz sandığı durumu var. Çeyizin o üstüne mutlaka ve mutlaka işte kızın kardeşi varsa abi o oturur. İlla para ister. Para vermeden o çeyizin üstünden kalkmaz, sandığın üstünden kalkmaz. Ailelerin böyle birbirlerle böyle bir kaynaşma durumu vardır. Ne bileyim canım kardeşim, işte alışverişe gidilir. Tövbe yarabbim yani, hani donuna varasıya kadar hepsi böyle yatağın üstüne serilir. Gelenler de bakar böyle bir, yani çeyiz, hani çeyiz serme durumu vardır ya. Şimdi buradan yola çıkarak çiçeğim, hani şöyle bir soralım. Şimdi bu evlilik süresince öyle söyleyelim, hani işte nişandı, sözdü, istemeydi, evlilikti. Upuzun bir süreden bahsediyoruz. Dolayısıyla da ya size ne böyle çok hani çok anlamsız gelen ne var abi bu evlilik sürecinde? Günün konusu bu olsun abi. Hakikaten söylüyorum yani. Abi ben bunu çok anlamsız buluyorum dediğiniz ne var? Mesela gelinin evinden birileri abi hani böyle bir kapıyı tutuyorlar. Birileri davalı işte hani ayakkabısını saklıyor. Gibi gibi böyle tuhaf tuhaf şeyler yapılıyor ya. Dolayısıyla İlla ki bu soruyu cevaplamak için de evli olmanız gerekmiyor. Düğünlere, derneklere mutlaka katılmışlığınız vardır. Dolayısıyla soru budur abi. Evlilik süresince size çok böyle bir anlamsız gelen ne var abi? Bak bu çok anlamsız dediğiniz. Acep ne varsa yazınız, yollayınız. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. 0530 071 43 55. Canım kardeşim bir kez daha söylüyorum. Tane tane verelim. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Olabiliyorsa sadece kurban olduğum WhatsApp'tan yazarsanız mesajlarınızı çok mutlu olurum. Çünkü diğerlerini program esnasında göremediğimi defalarca söyledim. Konu çok da keyiflidir. Bakacağız. Arkadaşlarımız neyi çok anlamsız buluyor, neyi çok gereksiz buluyor, neyi çok saçma buluyor. Şimdi mola mı veriyoruz? Peki bir mola veriyoruz. Kurban olduğum, keyif aldıysanız, memnun kaldıysanız malumunuz beleş, bedava. Arif Güven Showtime. Evet abi beleş ne kadar kulağa güzel geliyor değil mi? Beleş. Ben hep söylüyorum abi, çok severim ben beleş lafını. Ki biri de bana bir şey uzatırsa beleşse vallahi bir kullanırım ama alırım da yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Keyif aldıysanız, memnun kaldıysanız beleş, bedava. Bir bu kadar daha Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.
1: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Çandarlı'dan dinliyorum.
2: Selam Arif. Almanya A1 otobanından sevgiler.
1: Selam Arif abi. Amsterdam burası abi.
3: Selam Arif. Merhaba. Ben Hollanda'dan Esin.

0: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
7: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek, sevgilin beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
8: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
9: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
8: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

yarın buradayız. Yettik gari. Malbunuz programı artık ortaladık ve bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Teşekkür ediyoruz. Bütün kreve kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de yalnız bırakmamışlar. Dediğimiz gibi günün konusu budur. Bu evlilik sürecinde babacığım sana çok böyle manasız geliyor, anlamsız geliyor dediğiniz ne var? Bunu sorduk. Buyur. Direkt gelişine yapıştırmışlar hemen abi. Evlilik sürecinin tümü geç zaten diyor gereksiz. Ama biz detay istiyoruz. Dolayısıyla bakalım arkadaşlarımız neler neler yollamışlar. Bu nedir? Arif Allah iyiliğini versin. Bisiklet tepesinde gülerken neredeyse Türkiye'ye gidecek kadavralar arasına girecektim. Şükür diyor eve gelebildim. Selamlar Esin. Ay kurban olurum ya. Baba bomba. Neredeyse Türkiye'ye gidecek kadavralar arasına girecektim. Bu nedir? Bakalım bakalım bakalım. Evet, Türkiye'de takılarda, daha doğrusu düğünlerde takılan takıların anons edilmesi çok anlamsız. O galiba artık tamamen birçok yerde yok diye biliyorum ben. Tabii canım. Ya birçok yerde yok. Hatta şöyle söyleyelim. Birçok yerde artık takı yapacak abi gelen misafir yok. Yani tabii canım. Abi ben yeter ki evleneyim. Her şeye razıyım. Kurban olduğum. Hadi inşallah. Sağlıklı, mutlu. Hayırlı birisi çıkar inşallah karşına. Öyle söyleyelim. Bakalım bakalım bakalım. Öyle anlamsız şeyleri sevmedim. Direkt kaçırdım diyor İbrahim abimiz. İsteyince vermeyecekleri de reddedilmeyi sevmem. Evet ya. Bir yerde adetmiş canım kardeşim. Hatta bizim böyle bir arkadaşımızın dedesi böyle evlenmiş. Dedim nasıl ya? Dedim hani kaçırmışsın da vermediler mi? Yo dedi, verdiler. Ona rağmen kaçırdım yani. Dedim abi vermişler zaten, niye kaçırıyorsun? Oğlum dedi, bizim oralarda o zamanlar adetti yani. Madem kaçıracaksın. Abim dedim o zaman niye istemeye gidiyorsun yani? Düğün yapmayacaksın. Alacaksın hatunu, gitmek istediğin yere gideceksin. Gezip eğleneceksin. Düğünde millet eğleniyor. Gelinle damat eziye çekiyor. Hakikaten söylüyorum ya. Gelin ve damadın bohça hazırlaması. Diyoruz ya. O alışveriş, ondan sonra ne bileyim abi.

Yalnızlarım, evet, sonuna kadar katılıyorum. Hediye paketi gibi veriyorlar ya böyle. Hani... Hediye paketi yapıp eline ondan veriyorlar. Saçma. Sonuna kadar katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Oy oy oy oy oy. Bir dünya mesajımız var. Gerçekten söylüyorum. Dur bakayım. Dünyan gereksiz masraf yapıyorsun abi. Bence bu çok saçma. Doğru söylüyorsun. Nikah dışındaki her şey bana göre çok saçma. Takılan takılar sonradan takan kişinin düğününde taktığı kişinin ona takı taktığını ya da takmadığını düşünmek. O videoyu zaten biliyorsunuz değil mi? Hani bildiğin o takı sahnesini pur dikkat izliyor insanlar. Yani hani o telaşla anlamamış olabiliriz. Bize kim ne takmış, biz kime ne takacağız? Buyur bak. Artık benim de bir röpteşembirim olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tabii canım. Karşılıklı röpteşembir ve tüylü terlik alınması. Doğru mu doğru? Çeyiz götürme, çeyizi herkese gösterme. Çeyiz çıkartılırken davul zurna ile oynama. Allah diyor akıl fikir versin. Hakikaten ya. Sana don aldık geliyoruz deyip davul zurna çaldırıyoruz ya. Damat tıraşı normal günden farklı nasıl? Evet ya, evet, aynı tıraş oluyorsun. Abartı hiçbir şey yok ama hani buna istinaden... Yavrum bir dünyada para veriyorsun yani. Bak saçma demişken mesela hani birçok hanımefendinin... Ne bileyim abi, aslında çok güzel olan hanımefendilerin kabarık pullu pullu... Simli simli saçları abi. Dikkat çekmek için mi yapıyorsunuz bilmiyorum ki. Şayet onun için yapıyorsanız hakikaten söylüyorum. Düğün salonundan içeriye girer girmez... Herkes size baksın istiyorsanız böyle bir... işaret fişeğiyle girin mesela. Baktın kimse sana bakmıyor dikkat çekmek için. Yak abi o şeyi, işaret fişeğini. Şim diye böyle. Valla bir dünya var. Gençlik artık hani tövbe yarabbim, hani ilk anonstan bunu yapmak istemezdim ama yollamasanız bile bu kadarı yeterli gelecekmiş gibi geliyor bana. Kaynanamın bana oğlumun koyuna gireceğim diye dantelli don seçmesi demiş ya. Doğru mu doğru? Bakacağız. Başka ne gibi mesajlarımız var? Canım kardeşim, olabiliyorsa sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılma.

0: Arif abi, herkes cumaları sever, hafta sonu geliyor diye. Ben senin program bitiyor diye mutsuz oluyorum. Nefret ediyorum.
1: Selam Arif abi, ben kepçe operatörü Olgaç. Seni severek dinliyoruz. Abisini küçükken çok fırlatmışlar ya.
2: Arif Güven, patronum seni dinlediği kadar eşini dinleseydi şu anda dünyanın en mutlu çiftiydi.
3: Merhaba Arif, ben Hatime. Mutfaktayım, kek yapıyorum. Bir yandan da seni dinliyorum. Her gün seni dinliyorum. Seninle güne başlıyorum. Seninle güne başlamak çok güzel ve çok eğlenceli, çok neşeli ve çok motive olmuş bir şekilde güne başlıyorum. Seni seviyoruz Arif. İyi yayınlar.

bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha yükseltin. Sebep belli, buradayız. Bakalım arkadaşlarımız neler neler yollamışlar. Valla o kadar beleşe getirdim ki diyor. Herkese saçma gelen hiçbir şey yaşamadım. Onun için bilemiyorum çiçeğim diye gelen böyle bir mesaj var. Günün konusunu dostlarımıza bir kez hatırlatmış olalım. Bu evlilik sürecince canım kardeşim nişanlı kına gecesiydi, işte yok çeyiz almaydı gibi gibi. Size ne çok saçma geliyor. Bak ben bazen söylüyorum mesela. Şu düğün pastasını alkışlıyor olmak. Tuhaf değil mi canım kardeşim? Evlenmek baş başına fuzuyla, kocacığım beni kaçırdığında 18 yaşındaydım. Şimdiki aklım olsa o zaman neredeydim acaba demiş ya. Ne saçma geliyor size. Bakayım. Abartısız gittiğim her düğünde yaptığım bir çakallık var. Aslında çakallık değil de biraz duygu istismarı diyebiliriz ve aşırı keyif alıyorum. Hepsinde de gelin ve damadın babasını ağlatmışımdır. Ne doktorlar, ne mühendisler, ne elitler, ne pembe... Bu şeyden mi bahsediyorsunuz? Hani yüksek tepelere ev kurması. Vay be. Evlilik süresine dair olan her şey bana saçma geliyor abi. Buyurunuz malumunuz bu kahvenin içerisine. Evet abi, yok pul biber atma, yok bilmem ne atma. Yeni evlendi bu abi. Eyvallah canım kardeşim, Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Herkesin damattan para koparmaya çalışması bana çok saçma geliyor ya. Ben bunu söyledim. Yazık benim arkadaşım hakikaten, yani ona para buna para, ona para buna para. En son evine gece uğurluyoruz. Kızın babasına valla çıkarttı cebinden para ver. Dedim oğlum ne yapıyorsun lan? Dedi ne bileyim abi. O kadar dedi alışmışım ki. Bildiğin kayınpederine para uzattı ya. Buyurunuz. Düğün ve düğünü içeren her türlü şey bana göre saçma abi. Neden diyor çifte telle oynamak zorundayım. Arkadaş neden yani hani? Neden omuzumun üzerinde bir kurdele üzerine asılmış paraları taşımak zorunda mıyım? Evet ya, bir de bu düğünlerde derneklerde hani şey diyorlar ya. Hadi oturmaya mı geldin? Evet abi, oturmaya geldim ben hani. Girişte kapıda söz veriyorum mutlaka oynayacağım diye senet mi imzaladım, ne yaptım yani? Sandık açılmıyor geleni. Evet ya, kapalı zartta verilen 1000 TL ile yok kapı açılmıyor, yok işte o olmuyor bu olmuyor. Doğru söylüyorsunuz yani. Gelenekte yok da sonradan gelenek haline geldi. Kına gecesinde içeri davulla giren damat. Hayatımda diyor böyle rezil bir durum görmedim. Vallahi çok hani dediğim gibi anladığım işler değil, gençlik bunlar ama. Damat adayına tuzlu kahve içirmek ne kadar saçma, doğru söylüyorsunuz. Kırmızı kurdele çok saçma geliyor bana abi. Eyvallah canım kardeşim. Konu komşuya sandalye tepesinde kapı önünde gelini teşhir etme. Saçma geliyor abi. Ailelerin tanışması, nikah dışındaki o aradaki bütün gelenekler bence çok saçma. Evet. Vallahi bir dünya var. Uzun uzun yazmışsınız. Gençlik bazılarını geçiyorum. Nikah masasında evet demek. Hayır evet diye bağırmaktan bahsediyorum demiş. Evet ya. Bak ben de evet dedim de yani. Hani değişik değişik böyle bir evet bağırıyorlar ya. Bakayım. Bıçak makas kesmiyor, kapı açılmıyor gibi para isteyenler. Bana çok saçma geliyor abi. Ya zaten insanlar zar zor hakikaten söylüyorum eşyasıydı, düğün salonuydu gibi. Bir de eş dost da yolmaya çalışıyor ya. Ailesi olan hiçbir insanla evlenmeyin abi. Yavrum ne demek ailesi olan, yani gelin adayımı sallıyorum ya, benim gelin adayı yumurtadan çıkmış olamaz herhalde yani. Kesilen maket pasta. Bir de o pastalar biliyorsunuz. Ben onları gerçek zannediyordum. Vallahi söylüyorum. 3-5 yıla kadar önce gerçek zannediyordum. Hayır diyor, herkes maket olduğunu biliyor. Evet doğru. Maketmiş abi onlar.

0: saten takımlarına, bornozuna, hatta iş çamaşırlarına kadar nikah, nişana gelen tüm kadınlara mahremiyetten habersiz bu saçma sapan şeyleri. Evet ya, bayrak asar gibi abi. Gösteriyoruz bak bu tonunu deyip böyle. Çul çaput dolu çeyiz ve bohça zırvasıyla birlikte düğün günü yaşanan her şey bana göre çok saçma abi. Eyvallah, kurban olduğum. Kına gecesi. Zaten bak, gelinin damat için kurban olabileceğinin anlamına geliyormuş gibi geliyor bana. Hakikaten yani, bu nedir diyorsun ya? Damadın kapıyı açmayan kişiye para vermesi. Damadın yüzüklerin kurdelesini kesen kişiye para vermesi. Damadın pasta kesmek için bıçak veren kişiye para vermesi. Kısacası hani şöyle toparlayayım ben. Yavrum, damadın düğün günü uçan kuşa bile para vermesi ya. Yazık. Ben damatlara çok acıyorum. Vallahi söylüyorum. Erkek tarafına çok acıyorum abi. Çünkü bu düğün denilen beret belli ki kadınlar için, kızlar için ya. Tabii canım. Yok gelin geldi mi? Yok gelin geliyor. Yok gelin arabası. Yok gelinin başı. Damada neredeyse şey diyecekler ya. Çekil çekil oradan, bak gelin geliyor falan diyecekler ya. Konmo ya abi, bana da çok saçma geliyor demiş. Eyvallah, kurban olduğum. Düğün ertesi çeyizleri sıralayıp ziyarete gelen kişilere göstermek saçma değil mi abi? Yavrum, ben hep söylüyorum ya. Gelin alma sırasında gelinin odaya kapatılıp çıkmaması için para istenmesi. Gelin saçı, gelin hamamı, gelin kırmızı kuşak vesaire vesaire gidiyor. Evet bak, benim söylediğimi söylemiş bana. Pasta alkışlamak. Neyin fantazisi bu diyor. Doğru söylüyor. Niye alkışlıyoruz biz o pastayı ya? Oldu mu olası, çözemedim, kurban oldum ya. Bence kız istemeden başlıyor. Söz, kına gecesi ve düğüne kadar olan kısmın hepsi anlamsız. Bilemeyeceğim çiçeğim. Damat adayına tuzlu kahve içirmek. Bu bir daha gelmiş. Gelinin evinin önünde davul zurnayla gürültü kirliliği yaratmak. Evet, var böyle şeyler maalesef, biliyoruz yani. Oy kurban olduklarım, artık yollamayınız çünkü dediğim gibi bir dünya mesajımız var. Mümkün olduğu kadar hepsini kulaklarınıza getirmeye tabii ki de çalışacağız.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınlar.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Baylar, Arif Güven yayında.
1: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
2: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
4: Arif Güven Showtime.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916.
9: Speed Catering.
8: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
10: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Yollara devam. Arif Baba'ya selam.
10: Arif abi, bir reklam versen de şu tüneli geçsem be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
11: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'dan. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
12: Adamın dibi. Yine Çandarlı'dayız, Muhammed ve Çetin.
13: Arif abi, seni çok seviyorum.
14: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
15: Arif Güven yayında.
16: Seviliyorsun ya. Ne yapayım?

0: Evet. Mesajlar. Kurban olduğum bir dünya mesaj var. Artık yollamayınız. Bu evlilik sürecinde yaşadığımız ve abi çok anlamsız ya dediğimiz acep ne var? Bugün bunlardan bahsediyoruz canım ciğerim. Bakayım. Oğlan tarafı nerede kalacak sorumsuzluğu. Tabii ki diyor uzaktan gelen aile için geçerli. Damadı evde yatıracaksa diyor gelini başka bir yere gönderme tuhaflığı. Öyle mi oluyor bilmiyorum ki. Sanki diyor bir gün sonra çok affedersiniz öpüşmeyecekler yani. Kardeş buyacak oğlum bunları. Evet. Birbirini seven iki insan dışındaki insanların dahil olduğu bütün her şey bana saçma geliyor. Çünkü iki insan birbirini sevmişse ve birbirlerine evlilikle devam etmek istiyorlarsa diyor. Yegane mühim olan budur. Evet doğru söylüyorsunuz. Bakayım. Baldız'ın çeyiz sandığına oturması demişsiniz. Nereye oturacağız biz? Baldız niye kızıyorsun? Bildiğiniz daha iyi bir yer varsa biz de bilelim diyor ya. Allah Allah kurban oldum. Niye ya? Kaynananın damada geline dolanması. Bu ne saçmalık yahu demiş ya. Evet doğru söylüyorsunuz. Düğünde servis yapan elemandan kuaföre fotoğrafçıya kadar bir alay insanın gelinle damada... Bir güzel malumunuz böyle bir tabir var. Söğüşlemesi diye böyle bir tabir var ya hakikaten öyle doğru söylüyor. Söğüşüyoruz abi. Senede bir kez gördüğüm insanları 3 saat eğlendirmek için mantıksız ve saçma borç altına girmek bana göre çok saçma abi. Eyvallah kurban olduğum sana sonuna kadar katılıyorum. Dur bakayım bu nedir? Evet ya. Bu bahsedilenlerin hiçbiri diyor. Bu saçmalıkların hiçbiri Kıbrıs'ta yok. Evet Arif taraflar hiçbir şeye zorlanmıyor. Herkes kesesine göre harcama yapıyor. Vallahi imiş yani. Kıbrıs'tan kız bakalım o zaman. Buyurun. Gelin almada gelinin kardeşine, teyzesine, kızına, eniştesine, davulcusuna verilen para 2000 TL'ye gitti. Hayır kurumuna versek hayra girerdik diyor. Son derece doğru bir tespit. Oğuzhan yollamış. Bakayım. Almanya'da gelin ya da damat, gelin ve aile ilgilenen organizeyim. Ha. Ve sırf hava atacağım diye ömürleri boyunca sahip olamayacakları lüks arabayı bir iki saatliğine kiralamaları çok ama çok saçma. Bir de kabarık gelinlikle spor arabayla gelen ama arabanın içinde bile görünmeyen gelinleri görmek lazım diyor. Asıl çıkartamıyoruz. Tabii canım kabarık elbiseyle arabaya sıkışmış inmiyor gelin. 1200 kişilik düğün mü olur be Arif? Bu cumartesi var mesela. Siz düğün organizasyonu yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. 1200 ne hakikaten şöyle diyorum ya. Yarın seni de göreceğiz Arif Güven. Yok mu bu aralar evlilik teklifi? Bu aralar yok. İşler kesat öyle söyleyeyim yani. Herkese gülümsemek zorunda kalmak ve bütün gece peşini bırakmayan davulcu kabusu. Ayrıca diyor. Bugün 15. yıl dönümümüz Gürkan Resin Eroğlu. Ay kurban olurum ya. 15 sene olmuş vallahi ne güzel. Evlilik baştan başa saçma da sorun evlendikten sonra da aynı şekilde uyurken susuyorlar. Vallahi bir dünya mesaj gelmiş. Evet organizatörmüş arkadaşımız. İlk defa şahit olduğum bir gelenek karşı apartmanda gelinin çeyizi taşınırken davul zurna çalıyordu ve 3-5 kişi de oynuyordu. Gelin alınması değil de ortalıkta gelin damat yoktu. Sadece davul zurnayla eşyalar kamyonette taşınıyordu. İzlerken diyor ben utandım. Vallahi işte var ama bunlar hani ne diyeyim şimdi yapılıyor da yani. İmza dışındaki her şey. Evlilik için imza atılmasa da anlamsız zaten bence demiş. Buyurun. Kız isteme. Ve düğün. Diğer her şeyi anlarım da bu ikisini anlamıyorum abi. Yavrum bilemiyoruz. Ben hiçbirini anlamıyorum zaten. Tuzlu kahveyle başlayan davul zurna ve çeyiz taşıma. Evet geldi daha önce. Gelenek adı altında sonradan uydurma bir sürü şeyler yapılıyor. Abi yok gelinin başı. Yok anasının süt hakkı mı? İlk defa duyuyorum bunu. Öyle oluyor mu? Hakikaten hani kızın annesine süt hakkı mı veriyoruz? Baldız'ın bilmem nesi. Para mı dayanır bu kınlara? Kardeş diyor ya. Dubai'de mi yaşıyoruz biz? Kızmış. Evi mobilyacı vitrini gibi. Ne bu? Ruhsuz ve kusursuz istiflemek. Bu da saçma demiş. Eyvallah. En çok bu hani kaynanaların don alıyor olması. Bak, damadın annesinin geline iş çamaşırı seçmesi. Senin oğlan kırmızı değil de siyah seviyor diyemiyorsun ki demiş yani. Ha, anladım ya. Yavrum, duruma göre bir parti daha bakacakmışız gibi duruyor. Gençlik, teşekkürler, sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süper.

bari bunun madem düğünden bahsediyoruz böyle bir fon müziğiyle bakalım son parti arkadaşlarımızın mesajlarını istedik. Canım kardeşim dediğimiz gibi böyle abi çok saçma geliyor bana ya dediğiniz evlilik sürecinde ne varsa bunlardan bahsediyoruz. Arif hiçbir şey istemiyorum. Altın bilezik dediğimde annem sus kız ne demek istemiyorum başkasının yanında öyle söyleme. Hiç takı yapmazlar diyor. Meltem yollamış. Bakayım. Buyurunuz. Arif'im bak yine yola çıkıyorum bisiklette kurban olduğum az usturuplu salla. Gelişine kadavra sırasına girmeyeyim. Bu kadavra olma fikri bir tık böyle benim kafada bir ding diye parladı arkadaş. Hakikaten söylüyorum. Sağlam para abi. Kardeşim ben 1800 kişi ağırlamıştım ama sen arada bir 5000 kişi ağırlarsın. Hakikaten söylüyorum 1800 kişi ağırladınız mı? Misafir ettiniz mi? Gerçekten söylüyorum ya. Baba çok abartı geliyor bana ya. Ha? Sıçayım. 1800 kişi bu nedir ya? İlginç. Bakalım bu nedir? İsteme düğün arası düğün dahil olmak üzere harcanan adet yerini bulsun yüzünden diyor gençler. Tomar tomar geleneksiz borçlara giriyorlar. Tektaş damadın biri evet ya abi çok pahalı ya. Demiş ki bak bir kız olarak alyans yeterli benim için. Kına lüzumsuz işlerin başında geliyor. Bin dallı. Aa bir de bunlar var değil mi? Bin dallı. Kına kızları vesaire derken düğün kadar para çıkıyor. Bekarlığa veda konseptleri. Baloncuk elinizde kafanızda kırmızı bir taç. Olmadan dünya evine giremez olduk. Öyle mi oldu bilmiyorum ki. Bohça, kaynanaya bohça, kayınbabaya bohça. Bla bla bla. Düğün. En gereksiz kalem kanaatimca salonda oynayacağız diye dünyanın parasını verdik. İnsanları mutlu etmeye çalıştık. Kimse de olmadı. Bunların hepsi gereksiz. Kimse olmadı mı? Hakikaten ya. Herkesi de memnun edemezsin ya. Hangi bir anlamlı ki düğün gününde benim bildiğim herkes yuva kurana yardım eder. Etmeli de. Ama nedense o gün geldiğinde makaslar kesmez, bıçaklar kesmez. Kapılar açılmaz. Doğru mu doğru? Abi söyledim ben de.

İşin iyice cılkını çıkarttık abi. Hadi maddi durumu süper olanları anlarım ama diyor. Şatafatlı düğün yapan insanlara hakikaten şey diyorum, anlamıyorum. Eyvallah, doğru söylüyorsunuz yani. Yüz binlik bir... Bir kez giyinecek gelinlik, damatlık. Evet, doğru, doğru, doğru. Süslü kına sepetleri, göze dahi her yere sokuluyor bunlar. Doğru. Son model gıcır bir arabayı süsleyerek para vermeyince diyor. Hunhancıtıcı. Eyvallah, kurban olayım. Düğün zaten başlı başına saçmalık. Gelenekleri neredeyse unuttum ama diyor. Pek bildiğim bir şey yok. Bu konuda hatırladığım kadarıyla. Dur bakayım. Kız isteme... Sülalenin gelmesi, tuzlu kahve, sonrasında nişan, düğün. Son parti okuyorum, artık sakın yollamayın gençlik, hepsi yeterli. Şey isterilmesi, bak buna çok fazla takmışız haklı olarak. Evet abi. Çiftin oturacakları eve henüz ev tutulmamışsa müsait bir boş daire veya gelinin ailesinin evinde bir odaya çeyizlikleri, eşyaları serip komşuya, akrabaları falan sergilemek tuhaf değil mi diyor ya. A'dan Z'ye ne varsa hepsi gereksiz demiş benim için. Bu karmaşaya, israfa, işkenceye, kepazeliğe, ergen işlerine hiç alışamadım abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Her şeyi ama her şeyi bir mantık ararım da toprak bastı parası ne abi demiş ya. Öyle mi? Toprak bastı parası ne ya? Kırmızı kuşağı, evet. Ne oluyor, bizi paket yapar gibi, hediye paketi gibi sunuyorlar. Onun bir anlamı varmış ama ben çok hani bilmiyorum tabii de. Çeyiz görmeye, evlenmeden birkaç hafta önce evlenecek kızın tüm cemi cümle kadın akrabaları görmeye gelir. Bazen evin bir iki odası hazırlanır, bazen de özel bir dükkan tutulur bunun için. Dükkan mı tutuluyor? Ne diyorsunuz ya? Kızın özel gecelikleri, çamaşırları bile süslü kutularda göreceğiz karşılığında. Çoluk çocuk bunlara bakıp kıkır diyor, abi ben gördüm demiş ya. Genç kızlar iş çekip imreniyor. Allah Allah. Vallahi 3 aşağı 5 yukarı takıldığımız konular zaten hep belli olmuş yani. Hepsi bence. Düşünsene, sevgilin eve geliyor. Adama tuzlu kahve içiriyorsun. Ne alaka demiş ya. Komik mi yani? Doğru söylüyorsun ya. Komik mi yani? Kına gecesi etrafında bir avuç kadın sen ağlayasın diye şarkı söylüyor. Ağlamazsan, aa niye ağlamıyor bu diyor. Düğün üzerinde 10 bin liralık gereksiz bir harcama. Makyaj, gelinlik, saç. Bir yandan davetliler. Bir yandan da abuk subuk danslar demiş ya. Bilemeyeceğim oğlum çiçeğim. Kardeşim, kırmızı kuşağın çok özel ve kültürel bir anlamı vardır. Evet ya, bak ben bunu hani bir anlamı olduğunu biliyordum ama ne olduğunu bilmiyordum. O kızın mazlumiyetinin el değmemiş olduğunun bir ispatıdır. Hani ben bu yaşa kadar harama yedirmedim, namusuyla, ağrıyla tertemiz size teslim ediyorum anlamına gelir. Ha, bak öğrendik. Evet, kırmızı kuşakla ilgili geliyorlar. Tamam tamam gençlik. Vallahi süpersiniz ha. Bir açığımı buldunuz, hemen yapıştırmışsınız yani. Abi bu anlama geliyor ya. Ne yapıyoruz öyle mi? Vallahi bu kadar yeterli olmuş olsun. Bütün dostlara çok çok teşekkür ediyoruz. Artık birazdan böyle bir F5 yapacağız. Malumunuz yazıyor, yazıyor haberleri gelecek. Ayrılmayınız.

0: Gönlünce olsun kardeşim.
1: Abisinin gülü günaydın. Gönlünden günaydın sana.
0: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'ten selamlar.
2: Arif abi bağımlılık yapıyorsun, seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi. Sen olmadan olmaz.
3: Selamünaleyküm Arif abi. Gebze'den taksici Emrah ben.
4: Arif abi günaydın. Fenlik'ten Süleyman ben. İyi yayınlar. İyi ki varsın. Baş tacısın.
5: Arif abi. Ben Lüleburgaz'dan Kemal. Ekmeksiz yaşarım ama sensiz yaşayamam abi.
6: Arif. Çok şımartıyorlar seni be gülüm.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arifriz, 40'lı 50'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Heykelini dikmeye beton yetmez. Beton, adamsın.
10: Selam Marif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
11: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
12: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'i. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni, anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: yazıyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir efeş yapalım. Diyor. Bu arada bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama bu kadar artık yeterli olmuş olsun. Bakalım bakalım bakalım bakalım bakalım. Yavrum hangi haberler var? Ya maalesef dediğimiz öyle 2-3 tane haberimiz var. Buyurunuz. Geride bıraktığımız günlerde de okuduk abi. Kuşu vurduk bilmem ne oldu falan feşman derken kurşunlanarak öldürülen Yunus balığı kıyıya vurdu diye böyle bir haber var. Düzce ilinin Akçakoca Çay Ağzı sahil mevkiinde 2 metre boyunda Yunus balığı kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu. Yavrum denizde yüzen hayvandan ne istiyorsunuz ya? Çay Ağzı mevkiinde ölü Yunus balığını görenler balığın yanına yaklaştıkça sırt bölgesinde tüfekle ateş edilmiş olduğunu gördüler. Saçma izleri olduğunu gördüler. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Yunus'un kurşunlanarak öldürüldüğü iddia eden olta balıkçıları Durmu Belediye ekiplerine bildirdi. Ya anlamıyorum ki. Aa bak böyle yapıyoruz yapıyoruz sonra. Bir de şöyle enteresan bir haber var. 4 yıldır çatıdan inmeyen kedi mahalle sakinleri anlattı. İnsanlara küsmüş. Hayvan bildiğin abi 4 yıldır çatıdan inmiyormuş. Küsmüş insanlara ya. Hikayesi derler ki çok büyük. Nedir hikaye? Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 yıldır bir binanın çatısında yaşayan ve tüm çabalara rağmen indirilemeyen kedi ilçenin maskotu oldu. Çatıyı terk etmeyen kedi bölgedeki esnaf besliyormuş. Hayır ya helal olsun öyle söyleyelim. Kedi itfaiye ekipleri ve vatandaşların 4 yıldır süren çabalarına rağmen çatıdan indirilemedi. Kediyi çatıdan indirmek için yıllardır çabalayan vatandaşlar kedinin insanlara yaklaşmadığını ve bıraktıkları yemekleri de uzaklaştıktan sonra yiyormuş. Hayvan korkmuş kim bilir ne yaptılar hayvana. Çatıda kedinin beslemesini ve yaşamını sürdürmesini sağlayan vatandaşlardan çay ocağı işletmecisi canım abimiz demiş ki bu kedi 2 veya 3 yıl önce karşı çatıdan buraya atladı. O gündür bugündür bu çatıdan inmiyor. İnsanlara küsmüş. İnsan içerisine girmeyip insanlardan uzakta hayatını çatıda sürdürmeye karar vermiş. Vay be. Diğer yandan aynı cadde üzerinde ayakkabıcılık yapan Ahmet Köylü ise kediye sürekli olarak yemek ve su verdiklerini söylüyor. Diyor ki benim bildiğim bu kedi en az 4 yıldır bu çatıdan inmiyor. İtfaiye ekiplerinin gelip indirme çabaları bile boşa çıktı. Biz de çarşı esnafı olarak yiyeceklerini ve suyunu ayağına kadar çatıya taşıyoruz. Helal olsun abi. Normal yiyecekler dışında ciğer, tavuk eti buraları geçelim canım kardeşim. Velhasıl kedi abi insanlardan artık nasıl ürktüyse, nasıl artık hani kediye zarar verdilerse 4 yıldır çatıdan inmeyip insanlardan uzak yaşıyormuş. Kediye bak diyorsun ya. 4 yıldır mükemmel bir hayatın zirvesinde yani. Evet abi insanlardan uzak en doğrusunu yapmışsın yavrum. Buyur bu habere bakalım. Şimdi bak hakikaten söylüyorum ya. Ne diyeceksin? Canım kardeşim Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Toparlak Meşhurlar kitabını şöyle söyleyeyim bak şimdi daha hani enteresan olsun daha komik gelsin diye söylüyorum. Ordu'da İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak. Şimdi böyle bir kitap hazırlamış. Ordu'nun meşhur simaları diye tamam diyorsun olabilir. Fakat bu kitabı işte hani ki valilik de kitabı yayınlamış gibi gibi. Şimdi Ordu'nun meşhur simaları kitabını hazırlayan bu arkadaş İl Kültür ve Turizm Müdürü kitaba teyzesini, dedesini, annesinin kuzenini de sokmuş. Yani. Bu ne soy ağacı gibi kitap mı olur arkadaşlar? Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu'nun Meşhur Simaları adlı kitabı hazırladı. Valilik yayınları arasından çıkan kitap, Müdür Toparlan, kitabın yazarı Mehmet Seyit'in akrabalarını tanıtan bir kitap olmuş neredeyse. Yani birçok ordulu siyasi ve tanınmış kişinin olmadığı kitaba sanatçı Kadir İnanır girmiş. Tamam o da oluyorsun yani. Kitapta ordunun meşhur simaları denilerek Müdür Toparlan dedesi Süveyya Süleyman Öner, Mercedes Şaziye lakaplı teyzesi Şaziye Ersoy bir şey söyleyeceğim. Ya Mercedes Şaziye diye bir lakap mı varmış? Onu da ordunun meşhur simaları arasına almış. Sonracıma annesinin kuzeni Namık Altaş'ı da oraya almış. Yazar Seydi'nin de abi Ali Seydi ve dedesi Hekim Mehmet Çavuş da bunlar hep böyle eş dost kitaba konulmuş abi. Dev bir kültür hizmeti olmuşlar. Yavrum bu nedir şimdi? Çıkan sonuç tabii ki de kötü de dernekte silahlı kavga. 2 ölü 2 yaralı. Ne derneği bu? Arkadaşım sevgili dostum bak söyleyeceğim şimdi hani. Şimdi 2 kişi hayatını kaybetmiş. 2 kişi de ağır yaralı. Çorum'da. Olay Yavru Turna Mahallesi'nde

0: Bülent Ersoy mu? Zeki Müren mi tartışması mı çıktı? Ne çıktı yani? Ne çıkabilir abi? Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde. Nihavend mi? Kürcü Hicaz mı tartışması mı çıktı? Ne hani? Yani bu şimdi hani tuhaf bir durum. İki tane ölü, iki tane de yaralı var. Yani ölenlerden biri Semih Özçelik. 16 yaşında. Allah Allah diyorsun ya. Şimdi yaralı olanlara bakıyorsun. Yaralı olanlar da gayet genç yaştalar. Yani buranın Türk sanat musikisini sevenler tarafından kullanıldığına ben çok böyle bir emin olamadım. Bilmiyorum, hiç öyleymiş gibi gelmedi bana yani. Oy kurban olduklarım. Vallahi daha veremediğimiz haberler var. Ama yapacak çok da bir şey yok. Muhtemelen abi yarına mı sarkıtacağız? Herhalde yarına sarkıtacağız. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Bir böyle bakalım. Bir helal olsun. Şey Nevzat'ım yollamıştı diye hatırlıyorum ben. Bir bakalım. Hem Nevzat'ın mesajlarına bakalım. Hem de biz de böyle bir F5 yapıp bakalım. Aratalım. Helal olsun. İnsanlık ölmemiş haberi varsa onunla final, onunla veda.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif. Adamın dibisin dibi.
3: Arif abi, Akvater'in dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulübünç operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi? Bu işe de bir çare bulduk.
2: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
4: Herkes sıkı sinir ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
5: Günaydın Arif abi, Ayaz sana güzel be gülüm. Bütün acıları bir çekiyoruz, iyi yayınlar.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven...

0: bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven Showtime. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Yes, kurban olduklarım. Canım ciğerim, malumunuz artık yüzdük. Bugün de kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Öncelikle dinlemek için bugün de bizi tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyorum, yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar biliyorsunuz ki affola. Final. Buyurunuz, helal olsun, vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberlerle olsun istiyoruz. Bugün okuduk çünkü yine Yunus balığını kurşunlamışız gibi durumlar varken ama diyorsun güzel insanlar da var. Bakınız, Adana'da balçağa saplanan köpek can çekişirken kurtarıldı. Çukurova'da Adnan Menderes Gölü üzerinde balçağa saplanan köpek can çekişirken bulundu. Köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kurtarılan köpek özenle temizlendikten sonra hayvan barınağına teslim edildi. Vay kurban olurum sana ya. Bu nedir, şuna bakalım. Şefkatli esnaftan helal olsun denilecek hareket. Çünküsü restoranına gelen tilkileri elleriyle besliyormuş ya. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kırsal Güney Mahallesi'nde restorant ile kafe işleten Kadir Sağlam 63 yaşında. Her akşam restorana gelen tilkileri elleriyle besliyor. Sağlam, akşam saatlerinde ziyaret eden tilkileri onlar için hazırladığımız yiyeceklerle beslemeye başladık diyor. Restoranın bahçesinde beslediği 85 tavuğundan birçoğunu belli aralıklarla aç kalan tilkiler tarafından öldürüldüğünü de söylüyor. Akşam saatlerinde tilkilerin restorana geldiğini fark eden Sağlam onları doyurmaya başlıyor. Her akşam aynı saatte restorana gelen Sağlam'ın attığı ekmekleri yiyen tilkiler Sağlam'ın tavuklarını artık hani saldırmıyorlarmış, bırakmışlar, hayvan çünkü doyuyor. Bir süredir tilkilerin her akşam aynı saatte restorana geldiklerini belirten Kadir Sağlam, onlar kendileri doyduktan sonra, ay canım benim ya, yavrularına da ekmek taşıyorlarmış ya. Güzel abi. Biz artık müsaade isteyelim. Canım kardeşim, hep söylüyorum, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında malibunuz hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazıyor. Biz de saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince, aklımız kestiğince burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz ama artık tabelanın güle güle kısmını görüyorsunuz. Ne diyelim, çok da uzatmayalım. Artık müsaade isteyelim. Dostlar, herkese her şey için canı gönülden çok çok teşekkürler. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: sen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: İşte acıları veremedi sona. Ne denir buna?
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Speed Catering. Arif Güven Showtime'ı sundu.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
8: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
10: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbek.

0: Yalnız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Radyo merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

dışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner, büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek

0: Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Schütrasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttelerstraße 116, Barnbeck.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Winzener Strasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallah billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin ha.

0: kalsın.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Radyo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erschütrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo merhaba, reklamlar sona.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli? Farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli? Ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler. Dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, eriş

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı yarının değeri.
8: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim buradayım.

katmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Heistenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Eşyalar toplamın seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere.

öptüğümü ilk defa hayatta, kollarımda benim ilkbahar sabahı.

boşalmış her biri bir yerde.

aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.